Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli araç satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Federal Çevre Bakanlığı başvuru portalının 18 Mayıs Salı günü erişime açılacağını bildirdi. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
2: Mit Blick auf das Einkommen sehen wir eine soziale Staffelung vor, das war mir besonders wichtig. Die Förderung gibt es nur für Haushalte bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro per anno. Mit dieser sozialen Staffelung vermeiden wir Mitnahmeeffekte von Leuten, die sich leisten können und zielen die Fördergelder genau auf die Zielgruppe, die die Unterstützung auch brauchen. Wenn Sie Kinder haben, mit ein oder zwei minderjährige Kinder, erhöht sich die Einkommensgrenze dann nochmal auf 85.000 oder 90.000 Euro.
1: İki çocuklu bir ailenin 6.000 euroluk en yüksek desteği alabilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45.000 euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider, teşvikin yıl başından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek. Schneider'in başlayabilirsiniz sözleriyle duyurduğu programda başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
2: Für mich als Umweltminister ist die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen. Die bis jetzt abgewartet haben, sie können loslegen. Das Programm gilt rückwirkend zum 1. Januar 26.
1: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: yollar olsun.
1: Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz. Yeni güne, günlerden 19 Mayıs Salı. Keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni uyanmış olanlar, çaylarını, kahvelerini yudumlayanlar, sizlere de afiyetler olsun. Keyfiniz yerindedir inşallah derken tabii bu saatte uyananlar ne keyfi, uykumuz var diye düşünüyordur, diyordur şu an. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Bu saatlerde uyanmak tabii herkesin yapabileceği bir şey değil. Kolaylıklar, güç kuvvet diliyoruz sizlere. Gece vardiyasında olanlar da belki birazdan işi bırakacaklar. Sizlere de hayırlı işler. Güzel bir gün olsun efendim. Ben Serdar.

Günaydın, günaydın, merhabalar. Günlerden 19 Mayıs, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, bayramımız kutlu olsun. Milli mücadelenin de sembolü haline gelen 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde bugün özellikle Samsun'da, Ankara'da birçok yerde anma törenleri de gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin dış temsilciliklerinde de tabii ki anmalar gerçekleştiriliyor. Biz de bu vesileyle bu özel gününüzü tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun kıymetli dinleyenler. Hayırlı sabahlar, ben Serdar.

0: Métropole FM, Özel Dosya. Değerli dinleyenler, bugün Almanya'daki göç tartışmaları nedeniyle birçok Türk, tıpkı birçok Alman gibi rahatsız ve endişeli hissediyor. 2015 yılında Almanya'da hoş geldin kültürü kutlanırken Almanya'da yaşayan pek çok Türk bunun ileride yalnızca mülteciler için değil tüm göçmenler için de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Almanya Türkleri 2015'teki büyük göç dalgasının ülkede ırkçılığı artırabileceğini birçok Almandan önce öngörmüştü. Bugün ise tam bu tabloyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Alman iç istihbaratı tarafından bazı eyaletlerde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti anketlerde birinci sıraya kadar yükseldi. Daha da dikkat çekici olan ise Rusların, Polonyalıların ve azımsanmayacak sayıda Almanya Türkünün de AfD'ye destek sunması. Üstelik partinin önde gelen bazı isimleri Türklere ve özellikle Müslümanlara karşı açıkça sert söylemler kullanmasına rağmen, hatta remigrasyon yani geri gönderme adı altında Alman vatandaşı olunsa bile göçmen kökenli insanların Almanya dışına gönderilmesini savunan fikirler dile getiriliyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Thüringen AfD Eyalet Teşkilat Başkanı Björn Höcke. Höcke AfD içindeki en etkili aşırı sağcı isimlerinden biri olarak görülüyor. Alman iç istihbaratı onu resmi olarak aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. Ayrıca mahkemeler siyasi görüşleri nedeniyle Höcke için faşist ifadesini kullanılabileceğine karar verdi. Björn Höcke'ye göre gerçek Alman kimliği büyük ölçüde etnik kökene dayanıyor. Bu anlayışta göçmen kökenli insanlar Alman vatandaşı olsalar bile tam anlamıyla Almanya'ya ait görülmüyor. Höcke özellikle İslam ülkelerinden gelen göçü büyük bir hata olarak değerlendiriyor ve sık sık remigrasyon, geri gönderme kavramını kullanıyor. Bunun anlamı oldukça açık. Göçmen kökenli insanların Almanya'dan ayrılması ya da en azından daha sınırlı haklara sahip olması gerektiği savunuluyor. Hatta bazı durumlarda Alman vatandaşlığı bile yeterli görünmüyor.
1: Ja, die Nazis haben sich gewaschen. Ich werde nicht aufhören, mich zu waschen, weil sich die Nazis gewaschen haben. Ja, die Nazis haben sich für Naturschutz eingesetzt. Als Patriot setze ich mich selbstverständlich auch für Naturschutz ein und werde davon auch nicht ablassen. Und die Nazis haben Deutsch gesprochen und ich werde nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, nur weil die Nazis Deutsch gesprochen haben.
0: Peki buna rağmen neden bazı Türkler aşırı sağcı AfD'ye sempatiyle yaklaşıyor ve destek veriyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri 65 yıldır Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün yaşadıkları semtlerde son yıllarda meydana gelen hızlı değişimden rahatsız olması. Özellikle mülteci akınından sonra bazı bölgelerde güvenlik, sosyal düzen ve yaşam kalitesi konusunda yaşanan sorunlar Türk toplumunun bir kısmında ciddi rahatsızlık yarattı. Ayrıca birçok Türk, Almanya'da artan ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının nedenlerinden birinin de kontrolsüz ve izinsiz göç politikaları olduğunu düşünüyor. Bu nedenle bazı Türkler çözümün mültecilerin geri gönderilmesinde olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirebilecek partinin aşırı sağcı AfD olduğuna inanıyor. Ancak Nasrettin Hoca misali AfD'de çözüm arayan bazı Türkler aslında oturdukları dalı kesiyor olabilir mi? Mültecilere duyulan tepki nedeniyle AfD'yi desteklemek gerçekten doğru bir tercih mi? Birçok uzmana göre mesele yalnızca uyum değil. Çünkü aşırı sağcı düşüncede belirleyici unsur çoğu zaman kültürel uyumdan çok etnik köken olabiliyor. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da dikkat çektiği gibi AfD içinde etkili olan bazı kesimler aşırı milliyetçi ve etnik temelli bir dünya görüşüne sahip. Bu nedenle AfD'ye sempati duyan bazı Türklerin mülteciler nedeniyle yaşanan değişimden kaynaklanan rahatsızlık ve endişelerinden dolayı yönlerini AfD'ye çevirmeleri uzun vadede kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceğini riske atıyor olabilir. AfD'yi destekleyen Almanya Türklerinin kendilerine şu soruyu sorması gerekiyor. Tam anlamıyla asimile olmadıkları sürece bir gün kendilerinin ve çocuklarının da dışlanan bir topluluğun parçası haline gelebileceğinin farkındalar mı? Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.
3: Selam selam selam tüm dinleyenlerimize, merhabalar, keyifli sabahlar diliyoruz. Tüm dinleyenlerimize günaydın. Neler konuşuluyor Almanya'da bakalım. Almanya'da elektriğe uygulanan elektrik vergisi düşürülecek mi? Bununla ilgili Ekonomi Bakanı Reiche'den açıklamalar geldi. Eğer mali durum buna el veriyor ise o zaman vatandaşlara da elektrik vergisi düşürülsün diye bir çağrısı oldu. Özellikle büyük firmalara elektrik vergisi indirimi sağlandı geriye bıraktığımız yıllarda. Maliyetlerini üreticilerin biraz daha düşürmek için vatandaşa da bu uygulanabilir diye bir çıkışı oldu Ekonomi Bakanı Reiche'nin. Güzel bir sabah diliyoruz. Guten Morgen.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz.

Günaydın, keyifli sabahlar, mutlu sabahlar tüm dinleyenlerimize. Almanya'da zorunlu askerlik hala askıda olsa da vicdani red başvuruları yapılıyormuş. Bununla ilgili artış varmış. Yılın ilk 3 ayında 2656 kişi başvuru yapmış. Bu rakam 2025 yılındaki tüm başvuruların yaklaşık %70'ine denk geliyor. Yani askerliği reddedenlerin sayısı artmış. Bunu belgeyle ben askere gitmek istemiyorum diyenlerin sayısı artmış. Yeni askerlik yasasıyla 2008 doğumlulardan itibaren erkekler için zorunlu yoklama öngörülüyor. Değerli dinleyenler, bu da eleştiriliyor. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Merhabalar. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam ediyoruz. Günaydın herkese. Merhabalar. Almanya'da Federal Adalet Bakanı Stefano Hubisch boşanma hukukunda değişiklik yapmak istiyor. Özellikle bu planlanan düzenlemeyle aile içi şiddet mağdurları boşanma için zorunlu olan bir yıllık ayrılık süresini beklemek zorunda kalmayabilir. Ayrıca mağdurların dava yerini kendilerinin seçebilmesi de yine gündemde. Bunu hayata geçirmek istiyor Federal Adalet Bakanı Hubisch'in önerisi. Güzel bir sabah olsun herkese, merhabalar. Günaydın, ben Serdar.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz.

Günaydın tüm dinleyenlerimize. Selamlar, sevgiler. Metropol FM burası. Ben Serdar. Sabahların en şekeri, tek şekeri. Çay şekeri programımızın şu an startını verdik. Kolaylıklar diliyoruz, güzellikler diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Keyifli bir sabah, keyifli bir gün olsun. Her şey dilediğiniz gibi olsun. Saat 10'a kadar Çay Şekeri programında beraberiz. Günlerden de 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınız da kutlu olsun değerli Metropol FM dinleyenleri. 10'a kadar buradayız. Bize ulaşabilirsiniz. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz.

Devam ediyoruz. Isınma turlarımız sürüyor Metropol FM'de. Herkese keyifli sabahlar, güzel bir gün diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Almanya'da elektriğe uygulanan vergi düşecek mi? Kaldırılacak mı? Bununla ilgili Ekonomi Bakanı Reiche'nin bir önerisi vardı. Bu gündemde konuşuluyor. Bu vergi kaldırılırsa acaba, gerçekten böyle bir şey olursa, bu öneriye kulak verilirse acaba elektrik ne kadar ucuzlayabilir? Buna bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Yine Almanya'da askerliğe gitmek istemeyenlerin sayısı da artıyormuş. Bununla ilgili yapılan başvurular da artmış. Bunun dışında ne gibi gündem konuları var? Onlara da birazdan bakacağız Metropol FM'de. Herkese selamlar. Güzel bir gün diliyoruz. Ben Serdar.

şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Athena, senden benden, bizden. Güzel bir sabah diliyoruz. Tüm dinleyenlerimize merhabalar. Günlerden salı ve 19 Mayıs tarihini yazıyoruz. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bugün itibariyle Almanya'da elektrikli veya hibrit yeni araç alanlara bir devlet teşviki başlıyor. 6000 euroya kadar gelire göre insanlar 6000 euroya kadar yeni bir elektrikli araba veya hibrit araç alımında bu parayı geri alabiliyor ya da fiyattan düşüyor. Bu bugün saat 10 itibariyle bir internet sayfası üzerinden başvuruları kabul edecek. Devletin bu sitesinden bu başvurular yapılabilecek. Bunun ayrıntılarına biraz sonra hep beraber bakacağız. Önce Tantaşçı ve Ramun çaldılar. Sizinle olsun, saatlerimiz 6.30.

Tamtaşçı ve Ramon çaldılar. Günaydın. Almanya'da olur da hani bir savaş falan olursa sığınaklar yeterli mi? İnsanlar nereye kaçar? İnsanları nasıl koruruz? Bunlar uzun zamandır tartışılıyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşından beri bu durmadan konu ediliyor. Sadece askeriyenin güçlendirilmesi, askeriye yapılan yatırımlar değil, aynı zamanda sivil halkın korunması için de bazı planlar geliştirilmişti. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt Almanya'da sivil savunma ve afet koruma sistemlerini modernize etmek amacıyla 10 milyar euro bütçeli özel bir program hazırladığını duyurdu. İşte yeni sığınaklar ya da var olan sığınakların onarımı, buna benzer özellikle çalışmalar için bu program ayrılacak. Bunun dışında olası bir savaş durumunda veya bir afet durumunda hemen tıbbi müdahale, tıbbi yardımın da ulaştırılabilmesi için de olanaklar içinde yine bu paranın harcanacağı bildiriliyor. Değerli Metropol FM dinleyenleri, Almanya'nın gündemindeki bu plan ama eleştiriliyor. 10 milyar euro bunun için çok yetersiz ve az diye eleştiriler de var. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in bu planlarına. 6.36 saatler, Aydın Kurtoğlu sonundayız yolun. Metropol FM'de sizinle olsun. Günaydın.

0: 1919'u gösterdiğinde Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında ilerleyen yalnızca bir vapur değildi. O gün Samsun ufuklarında beliren bir milletin sarsılmaz iradesi, tam bağımsızlığa ve milli egemenliğe uzanan en büyük ilk adımdı. 19 Mayıs sadece tarihe düşen bir gün değil, küllerinden doğmaya kararlı bir halkın ilk nefesiydi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen o seste bugün aldığımız özgür nefes, yarınlara taşıdığımız sönmeyen bir meşale var. Şimdi gelin zamanın ötesine uzanalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, gençliğin sonsuz ışığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine kulak verelim.
1: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
0: İşte o gün Samsun'da yakılan bu meşale bugün bizim ellerimizde yükseliyor. Onun doğum günüm dediği 19 Mayıs bizim azmimiz, bizim enerjimiz, bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz.

Gülden Mutlu, Deli Mine şarkısı. Günaydın efendim, herkese merhabalar. Guten Morgen. Şu an çalışmakta olanlara kolaylıklar diliyoruz efendim. İş yerlerinde olanlara hayırlı işler. Ve günün önemli haberlerinden birisi, bugün itibariyle Almanya'da yeni elektrikli araba alan, hibrit araç alanlara devlet teşviği var. Bugün itibariyle 1500 euro ile 6000 euro arasında değişen doğrudan nakit destekleri sunulacak. Bugün itibariyle satın alma ve leasing işlemlerine geçerli olacak bu özel teşvikler. Vergisiz satış fiyatı, yani net fiyatı 45 bin euroyu aşmayan sıfır elektrikli arabalar için temel sübvansiyon 3 bin euro olarak belirlendi. Yani çok aşırı pahalı arabalar için bu teşvikler geçerli değil. Temel destek tam elektrikli araçlar için 3 bin euro, plug-in hibrit modeller için ise 1500 euro temel destek sağlanıyor. Bu desteği almak isteyenlerin brüt gelirine bakılıyor. Ailede çocuk var mı? Çocuk varsa bu teşvik artıyor. Gelir kriteri, hanenizin yıllık brüt vergilendirilebilir geliri 80 bin euroya kadar maksimum olması gerekiyor. Sınır, hane halkındaki her çocuk için 5 bin euro artarak maksimum 90 bin euroya kadar da çıkabiliyor diye bir not düşülmüş. Yıllık brüt geliri 60 bin euro altında olanlara ek 1000 euro, 45 bin euro altında olanlara ise ilave 1000 euro daha verilebiliyor. Bu başvuruyu da yine Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle'nin sayfasında yapılıyor. BAFA.de bütün detayları, bilgileri buradan alabiliyorsunuz. Ama başvuru yapmak için de iki gelir vergi beyannamesi yapmış olmanız gerekiyor. Steuerbescheidler, Einkommen Steuerbescheidler gerekiyor. Bunlar da en fazla 3 yıllık Steuerbescheidler olması gerekiyor. Yani birazcık bazı belgelerin de yine bu teşviği almak için sunulması gerekiyor. Bund ID yaptırmanız gerekiyor. İşte kimliğinizin yine bu online Ausweis fonksiyonu olması gerekiyor gibi. Yani insanlar da birazcık uğraştırılıyor. Bu teşviği almakta pek de kolay görünmüyor değerli dinleyenler. Başta tabii ki mutlaka Einkommen Steuerbescheid. İki tane lazımmış. Son 3 yılın vergi beyannamelerinden iki tanesi gerekiyor imiş. 6.52 yaptık saatlerimizi. Verme bu teşviği daha iyi.

Soner Sarıkabadayı pas parçası. Günaydın dinleyicimiz diyor ki, Serdar diyor, bu yeni elektrikli araçlar ve hibrit araçlar için bahsetmiş olduğun teşvik ne kadar karışıkmış. Daha insanlar başvuru yapmadan vazgeçer diyor. Evet, BAFA'nın sayfasından Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 6000 euroya kadar teşvikten faydalanabiliyorsunuz gelirinize göre. En üst gelir seviyesi bir hanenin vergilerden sonra iki çocukla beraber 90 bin euroya kadar bu teşvikten faydalanabiliyor insanlar. Ve son iki vergi beyanı da lazım. Daha doğrusu son 3 yılın iki vergi beyanı gerekiyormuş. Bir de bu BAFA'nın sayfasından başvuru yapmanız gerekiyor. Online Ausweis falan lazım. Bund ID hesabınız lazım falan falan falan falan falan, yani bir ton iş. Bu sayfa üzerinden başvurular yapılabiliyor, onu belirtelim. Başka neler var? Bugün çok önemli bir görüşme. Rusya Devlet Başkanı Putin Çin'e gidiyor. Çin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir görüşme yapılacak. Da var noch was diyeceksiniz şimdi. Evet, geçen hafta da Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump Çin'de Xi Jinping ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bugün Putin özellikle Çin'le işte ticareti daha da güçlendirme konusuyla başlıklı toplantılar yapılacakmış. Bir de özellikle sen ne konuştun Trump'la, onu da bana bir söyleyiver diye birinci ağızdan bunu öğrenmek için de gidiyormuş Putin Çin'e. Değerli Metropol FM dinleyenleri, dünya gündemin önemli başlıklarından biri de bugün tabii ki bu. Saatlerimiz 6.58, Sibel Can'la Hayat şarkısıyla bu saatimizi noktalayalım. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar. Günaydın.

0: Hadi.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. Nur einmal am Tag die Preise erhöhen, nämlich um 12 Uhr. Diese Regelung gilt seit April an deutschen Tankstellen. Dagegen wurde tausendfach verstoßen, wie eine Auswertung des Verbraucherdienstes Mehr Tanken zeigt.
3: Fast jede fünfte Tankstelle soll laut dieser Auswertung gegen die 12-Uhr-Regel verstoßen haben. Und das soll in dem beobachteten Zeitraum insgesamt rund 17.000 Mal passiert sein. Die meisten Verstöße wurden in Bayern festgestellt. In Berlin sei die Quote am niedrigsten. Der Bundesverband Freier Tankstellen nimmt Tankstellenbetreiber in Schutz. Der Prozess von der Preisänderung bis hin zur Datenübermittlung ans Kartellamt sei lang. Und verschiedene Faktoren könnten dazu führen, dass eine Preisänderung erst verzögert übermittelt wird. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben einen angeblich für heute geplanten Angriff auf den Iran abgesagt. Gleichzeitig soll das Militär demnach jederzeit bereit sein, einen umfassenden, groß angelegten Angriff zu beginnen, falls keine akzeptable Vereinbarung mit dem Iran erzielt werde. Laut Trump haben Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate um eine Verschiebung um 3 Tage gebeten. Wenige Tage nach einem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Peking reist Kreml-Chef Wladimir Putin auf Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping nach China. Bei dem 2-tägigen Besuch solle es um die Beziehungen beider Länder und internationale und regionale Probleme gehen, kündigte der Kreml an.
4: Rund 40 Dokumente sollen während des Besuchs unterzeichnet werden. Russland will den Handel mit dem Nachbarland ausbauen und zum Beispiel noch mehr Öl und Gas liefern. Putin, der heute in Peking ankommt und dann am Mittwoch auch Staatschef Xi trifft, wird von mehreren Regierungsmitgliedern und Chefs großer Konzerne begleitet. Putin will sich auch aus erster Hand über die Reise von US-Präsident Trump nach China vorige Woche informieren. Der Kreml betonte aber hier in Moskau, es gebe keinen Zusammenhang zwischen den beiden Besuchen. Aus Moskau, Ulf Mauder.
2: Wer die neue Kaufprämie für Elektroautos nutzen will, kann die staatliche Unterstützung ab heute beantragen. Bundesumweltminister Carsten Schneider will das entsprechende Förderportal am Vormittag freischalten. Das Antragsverfahren soll digital ablaufen. Förderfähig sind Kauf und Leasing neuer Elektroautos, bestimmter Plug-in-Hybride, die sowohl mit Strom als auch mit Treibstoff fahren können, sowie Elektroautos mit sogenannten Reichweitenverlängerern.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri düzenleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Bandırma vapuru ile İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal, Samsun'da kurtuluşun ilk adımını attı. Bu süreç 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolu açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin küresel ekonomiyi etkilediğini söyledi. Erdoğan, Türkistan ziyaretine de değindi, Türk dünyası vizyonunun adım adım hayata geçirildiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Türk dünyasında güçlü bağlar kurduğunu vurguladı. Mersin'de düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Çamlıyayla'da eski eşi Arzu Özden'i pompalı tüfekle öldüren Metin Ö ardından Tarsus'a giderek farklı noktalarda ateş açtı. Şüphelinin yakalanması için polis helikopteri destekli geniş çaplı operasyon yapılıyor. Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin kurduğu 10 yasa dışı bahis ofisi üzerinden banka hesapları ve kripto varlıklarda toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada istinaf başvurusu reddedildi. İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin red kararını usul ve hukuka uygun buldu. Mahkeme İmamoğlu'nun avukatlarının duruşma talebini kabul etmedi. İmamoğlu'nun 30 gün içinde Danıştay'a temyiz başvuru hakkı bulunuyor. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın da yolların ayrılmasının ardından açıklama yaptı. Sergen Yalçın'ın tazminat talep etmediğini belirtti. Adalı yeni teknik direktör arayışına başladıklarını ifade etti. Ayrıca Şenol Güneş'te çalışmayı düşünmediklerini açıkladı. Türk A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası geniş aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella'nın belirlediği 35 kişilik listede Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Uğurcan Çakır ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler yer aldı. Türkiye Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak. Diğer haberlerimizle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Hava Durumu.
0: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde. Bugün hava 9 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 17 derece arasında değişecek. Serin ama güneşli bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Metropol FM'de en güzel şarkı

0: Bir güldün Emre Fel. Günaydın. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.
0: Bütün dinleyenlerimize selamlar. Merhabalar. Güzel bir sabah diliyoruz. Çay şekeri programımızın ikinci saatini başlattık.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Bugün günlerden 19 Mayıs. Bugün 19 Mayıs. Bayramınız kutlu olsun.
1: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ün Samsun'a çıkmış olduğu ilk gün.
0: Ve milli mücadelenin de başladığı gün 19 Mayıs 1919 yılında Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a ayak basıyor. Bugün Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bayramımız kutlu olsun. Türkiye'de birçok yerde anma törenleri, Türkiye'nin dış temsilciliklerine anma törenleri gerçekleştiriliyor. Biz de bir kez daha Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, gelmiş geçmiş bütün şehitleri saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu özel günde değerli Metropol FM dinleyenleri. Siz de bize ulaşabilirsiniz. 0-32-117-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Saat 10'a kadar burada birlikteyiz. Şu an neredesiniz, ne yapıyorsunuz merak ediyoruz. Biz burada stüdyodayız. Şu an böyle mal mal birbirimize bakıyoruz mesela.
1: Çok güzel tarif ettin Serdar.
0: Ama tam o an öyle olmadı.
1: Öyle
0: ya.
1: Vallahi billahi.
0: Şu an siz ne yapıyorsunuz merak ediyoruz. Hakan oturuyor, ben de şu an oturuyorum. Ayakların yere değiyor mu?
1: Yok.
0: Benimki de değil mi?

0: Rafet El Roman ve Aşkın Nur Yengi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Rafet El Roman da milli takım için bir şarkı yaptı. Bugün paylaşacaktı onu değil mi? Paylaşmadı
1: evet,
0: ama
1: bugün daha. Uyanamadı daha. Daha erken evet, saat. Tamam. Uyandığı zaman paylaşayım şunu kalkmışken diyecek.
0: Türkiye saati uyanmış olması lazım artık 8.30 yani. Türkiye'de mi burada mı?
1: Burada bence.
0: Burada mı? Ha, evet. Daha erken. Evet, evet olabilir. Bence. O şarkı paylaşılır paylaşmaz biz de size dinleteceğiz efendim. Milli takım için bir şarkı da yapmış Rafet El Roman. Murda ve Mero da yapmış. Haydi Türkiye'm diye.
1: Ben beğenmedim onu.
0: Sen beğenmedin.
1: Yani bir numarada Tarkan'ım var senelerdir dinlediğimiz. İki numarada şimdi Rafet'in.
0: Neye göre beğenmedin? Hangi sebeple beğenmedin?
1: Yani beni coşturmadı.
0: Yani o coşku yok değil mi?
1: Yok yok o coşku. Gar nicht.
0: Abi.
1: Normal rap dinliyormuşum gibi böyle bam bam bam.
0: Rap olmaz ki zaten bence.
1: Rap dedi
0: ya.
1: Underground yapmış.
0: Ben de dinledim. Hani o dinler dinlemez hani şey aa iyi olmuş dersin ya da evet, olmamış dersin.
1: Curcuna olacak ya. Böyle, dinlediğin zaman böyle kalkacaksın. Ye.
0: İşte bu diyeceksin.
1: Evet kaybetsek bile ye diyeceksin tamam mı? O şekilde olacak.
0: Bekliyoruz. Milli takımın şarkısını 24 yıldır bekliyoruz abi. Tarkan'dan sonra şöyle bak bu olmuş dediğimiz bir parça gelmedi hala. Bekliyoruz. Kısa bir ara sonra buradayız. Ayrılmayın.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
4: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Batkanstadt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
5: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
6: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayin Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.

0: en iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz.

0: Ayşe Akın ve Cem Benevi kim ne derse desin. Günaydın, günaydın herkese merhabalar. Kim nerede, nereden dinliyor, ne yapıyor diye sorduk bakalım. Bugün İHK Maestro Prüfunkumuz var demiş dinleyicimiz Mehmet Koç. Almanya gelininde metal Maestro Prüfunku var diyor. Hem bugün hem yarın diyor. Allah zihin açıklığı versin, Allah kolaylık versin o zaman. Araba kullanıyorum demiş Yeşim arkadaşımız. Frankfurt'a doğru gidiyoruz. Yolda bana arkadaş oluyorsunuz diyor. Memnuniyetle Yeşim Hanım, teşekkür ediyoruz. Başka Berlin'den Murat. Benim de sizden farkım yok diyor. Biz az önce böyle Hakan'la şöyle birbirimize baka durduk böyle mal mal. Siz ne yapıyorsunuz dedik. Berlin'den Murat. O da diyor ki ben de diyor sizden farkım yok diyor. Aynen o şekilde ben de müşteri bekliyorum Taksim'de diyor. Kolay gelsin, hayırlı işler. Çalışıyoruz demiş dinleyicimiz. İsimlerinizi yazınız arkadaşlar lütfen ya, bu kadar zor mu? İsimlerinizi yazınız lütfen, mesajların sonuna isminizi yazın. Bugün 19 Mayıs Atatürk Alma Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun demiş Nebahat Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Gün boyunca biz de tabii ki bayramınızı tebrik ediyoruz. Mesajlar geliyor, onlara bakıyoruz. İpek Duisburg'dan yazmış. Bence de diyor Tarkan'dan sonra gelmedi milli takıma göre yakışır bir şarkı demiş. Bakalım Rafet El Roman'ın şarkısı bugün nasıl olacak? Yusuf Karakuş yazmış. Biz de burada diyor palet tahtası yüklemeye geldik. Sizleri dinliyoruz. O arada kahvemi içiyorum diye bir mesaj da o göndermiş. Kolaylıklar diliyoruz efendim herkese. Güzel bir hava bekleniyor. Pfingsten tatili kapıda. Önümüzdeki pazar günü pazartesi, gelecek olan pazartesi tatil. Pfingsten tatili. Ve hafta sonu nefis bir hava var. Bütün yayın bölgelerimizde. Her yerde. Hatta sıkı durun. Köln'de, Mannheim'da, Frankfurt'ta, Orta Almanya'da özellikle kaç dereceye kadar yükseliyor?
1: 31 dereceye kadar.
0: Vay be. Köln taraflarında, batıda, güneyde ve 3 gün üst üste 29-30 derece, 31 derece, yer yer 32 derecelere kadar hava sıcaklığı. Artık Mayıs'ın sonu olsun o kadar. Berlin'de de yine 26-27 dereceyi göreceğiz. Hani Pfingsten tatilinde sıcak bir yere gideyim mi diye düşünüyor iseniz şayet. Ben şimdi...
1: Oturun oturduğunuz yerde.
0: Abi bir yere kıpırdamayın. Şimdi şeye baktım ben mesela. Macaristan'da Balaton var. Platensee. Mesela orası sevilen bir yer. Veya İtalya Rimini. Oralara baktım. Oralar 25-26 derece.
1: Hiç gerek yok dediğin gibi.
0: Mannheim'a gidin aslında. 31 derece. Şimdiden planlarınızı yapabilirsiniz. Bu hafta da zaten komple boyunca, bizim bir arkadaş vardı, komple demez, komple boyunca derdi. Bu hafta komple zaten güneşli, güzel. Hadi bakalım. Sinan Akçıl, tabii tabii, burada. Günaydın.
1: Günaydın.

0: Seren Akçıl, tabi günaydın, herkese merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Mesajlar var, bakalım kim ne göndermiş. 0-32-117-970-71. Şu an ne yapıyorsunuz diye sorduk. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, size nerelerde eşlik ediyoruz? Yeşim Hanım dedi, şu an dedi ben araba kullanıyorum, siz yanımda oturuyorsunuz dedi. Evet, biraz zor sığdı yan koltuğa ama.
1: İkimiz öne oturduk Serdar.
0: Yan yana. Abi kaysana biraz öne ya. Ölüyorum. Vallahi hasta olacağım ha. Hani oldum da daha tam böyle olmadı.
1: Havalar ısınsın da ondan sonra.
0: Şu an %40, %50. Evet, şöyle bir 25-26 derece olsun, raporu yapıştıracağım o zaman. Doktor randevusuna gidiyorum diyor Gamze Avcı Wiesbaden'den. Geçmiş olsun. Umarız ki önemli bir şey değildir. İsimlerinizi yazınız. Fatoş yazmış. Frankfurt'tan Augsburg'a doğru gidiyorum. Yayın niye çekmiyor diyor. Çünkü orada yayın yok. Diyor, yayınımız Berlin'de mesela diyor ki arkadaşı diyor. Berlin'den çıktım diyor. Dresden'e geldim, burada niye yayın yok? Sıfır pauzeyle gece vardiyasından eve gidiyorum. Araba kullanıyorum. Gözlerim kapalı, siz yanımdasınız diyor. Sen kapat, biz bakıyoruz yola. İşe gidiyorum. Tren istasyonunda sizi dinliyorum. Zeliha. 19 bayramımız kutlu olsun demiş taksicisi Tahsin. Hamit Alparslan. Türk oğlu Osköln. Siz mal mal birbirinize bakıyorsunuz. Biz de eşek gibi çalışıyoruz ya. Estağfurullah. Çocukları okula götüreceğim diyor. Schwarzwald'dan selamlar. Fadime. Merhabalar. İpek Duisburg'dan yazmış. Fulda yakınlarında çalışıyoruz. Altschalt'ten yazmış. Yusuf Karakuş arkadaşımız. Kolay gelsin efendim. Başka? Başka var mı? B75 Delmen Orsan Bremen yönüne giderken diyor. Bayağı yoğun diyor Aydın arkadaşımız. Trafik durma noktasına geldi diyor. Burada ilerleyemiyoruz diye bir mesaj da ondan gelmiş. Buradan geçecek olan dinleyenlerimizin dikkatine, B75 Delmen Richtung Bremen bayağı kalabalık. Almanya'da. Birazdan bundan bahsedelim. Bu elektrikli arabalara teşvik var ya, 6000 euroya kadar teşvikten faydalanabilirsiniz. Nasıl? Birazdan bahsedeceğiz. Önce bakın. Mustafa Sandal isyankar ama Sefo ile beraber.

0: Mustafa Sandal'ın İsyankar şarkısı Sefo'nun yorumuyla hep beraber dinlemiş olduk. Günaydın efendim, selamlar, merhabalar. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Evet, şu an neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Mesajlarınız ulaşıyor. Bakalım efendim. Mainz Wiesbaden yolundayız, sizinle trafikteyiz. Mümin ve Mehriban arkadaşımız yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Elektrikli araba aldık ama Aralık ayında aldık diyor. Beni kapsar mı acaba bu teşvikler diyor. Yok, hayır.
1: Ocak ayından itibaren
0: alınmış araçlar için mi geçerli olacak?
1: Geriye dönük.
0: Geriye dönük oluyor.
1: Oluyor.
0: Tamam, Hakan oluyor diyor. Olmuyorsa Hakan'ın yakasına yapışırsınız. Yolum da açık, radyom da açık. Sizi dinliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. İsmini yazmamış olan bir dinleyicimiz. Çünkü diyor Eren Fav'da otobüs kullanıyorum. Yasak olmasına rağmen sizi dinliyorum. Onun için ismimi vermeyeyim diyor. Abi sen yoluna baksana. Sen bize bakma. Yoluna bak, bize bakma. Eastenif ve Fort Bildung'a gidiyorum. Monsumut ve Atmuk mu yapacak? Sakalları keseydin. Adım Kaan Uçar. Tagebau Garzweiler'de çalışıyorum. Werkschutz olarak 12 saat ancak sizinle çekiliyor ve geçiyor diyor. Ben de 12 saatten, bence de 12 saatten fazla çekilmezdik herhalde. Evet, bu teşviklerden bahsedelim. Hakan Bey.
1: Evet, 1 Ocak 2026'dan itibaren tescil edilen, yani trafiğe çıkan araçlarda teşvik prim alabiliyorsunuz 6.000 euroya kadar. Burada da önemli olan şey sizin gelirinize bakıyorlar. Geliriniz ne kadar düşükse o kadar çok fazla teşvik alabiliyorsunuz. O en alabileceğiniz en fazla teşvik de dediğim gibi 6.000 euroya. Geliriniz çok iyiyse bu rakam daha da düşüyor.
0: 90.000 euro üst sınır. Eğer iki çocuğunuz varsa 90.000 euro da hanenize para kalıyorsa yılda vergilerden sonra bu teşvikten faydalanamıyor imişsiniz. Onu söyleyelim. Sadece elektrikli araçlar için değil, hibrit araçlar için de geçerli bu. Nereden başvuru yapılıyor? Bundesamt für Wirtschaft und neydi? Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Kısaca BAFA.de. Bütün bilgiler orada. Ama başvuru için şey lazım. Bund ID hesabınız lazım. Bunun için de online Ausweis'iniz olması gerekiyor. Da beni şoma kaos asmış bir yer. Bund ID, account. O account'u ben bir kere açmaya çalıştım. Alter ist das schwer. Online Ausweis, bilmem ne, bilmem ne.
1: Hiç uzatmayacaksın aslında. Bir tane hacker bulacaksın, aç

0: Almanya'da yaşayan başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz.
2: 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bütün dinleyenlerimize buradan selamlar, sevgiler, günaydın.
3: Günaydınlar.
2: Kimler ne göndermiş bakalım hemen. Bu Bund ID hesabı açtırmanız gerekiyor dedik. Bu elektrikli araçlar ve hibrit araçlar için bugün itibariyle teşvikten faydalanabilirsiniz. Geriye dönük ne zamandan itibaren alınmış araçlar içindi bu teşvik?
3: 1 Ocak 2026'dan itibaren.
2: Evet, ve bir yıl boyunca bu teşvikten faydalanabilirsiniz. Yani mesela 1 Ocak'ta aldınız arabanızı ve şu an vaktim yok, yarın vaktim yok. Bir yıl içinde bunu yapmanız gerekiyor.
3: Sene sonuna kadar yani.
2: Evet, yani bizim insanlar, bizim dinleyiciler sene sonuna bırakır bunu ben.
3: 31 Aralık.
2: Severiz değil mi son ana bırakmayı?
3: Ben askere giderken Serdar bırak son günü, son saati gittim konsolosluğa. Yoksa yanıyordum vallahi, son ben, saati gittim.
2: Aynısını ben de yaptım değil mi?
3: Ciddi misin?
2: Bir şey için de son saatte gittim. Ya askerlikte ya da başka bir şeydi, tam hatırlamıyorum ama son saatte gittim.
3: Saat ya.
2: Son gün son saat. Peki o zaman dinleyicimize soralım. Siz neyi son saate, son ana, son güne bırakıyorsunuz? 0-32-117-970-71 hadi bakalım.

0: Buray ve Teoman'dan Kupa Kızı ve Sinek Valesi şarkısı Guten Morgen. Merhabalar efendim. Burcu arkadaşımız yazmış. Neyi sona bırakıyorsunuz diye sorduk. İş seyahatlerine çıkacağım zaman hazırlıklarımı hep son saate bırakıyorum. Sonra da uykusuz uykusuz yola çıkıyorum. Bugünkü gibi diyor. Devam. Seçim günü 17.59'da seçim odasına giriyorum. Her defasında sabah 10'da giderim diyorum diyor Hanover'den Osman. Hangi işinizi sona bırakıyorsunuz diye sorduk. İsmini yazmamış olan bir dinleyicimiz tuvalete gitmeyi sona bırakırım diyor. Ezak beştim deme. Easi abi tandas fegnügün. Ve şimdi pratik bilgiler köşemiz. Evet Hakan'ım, bugün ne anlatıyorsun bize? Bugün hangi pratik bilgiyi paylaşacaksın bizimle?
1: Kumaş kaplı koltuk veya sandalyelerin mutlaka vardır evde, değil mi?
0: Kumaş bir şeyler vardır evde, evet.
1: Evet mutlaka ve olur ya, şimdi çoluk çocuk falan oldu bu derken bizim kendi dikkatsizliğimiz sonucunda da ister istemez bazı kazalar olabiliyor. Mesela bu kumaş kaplı koltukların üzerine yağ döktüğümüz zaman.
0: Yağ.
1: Ya da yağlı besin, herhangi bir şey. Evet. Döktüğümüz zaman almış olduğun bir önlem var mı? Eyvah diyorsun, tamam oraya kadar tamam. Ondan sonra ne yapıyorsun? Hemen bez alıyorsun falan filan, değil mi? Bu şekilde.
0: Normal bezle onu temizlemek ya da herhangi bir ilaçla temizlemek herhalde onu tam böyle işliyor değil mi şeyin içine?
1: Evet, o da daha da şey yapıyorsun, destekliyorsun bu sefer, iyice berbat ediyorsun.
0: Daha azdı lan, daha fazla oldu lan bu leke, daha da büyüdü leke.
1: Şimdi bunu giderebilmek için bunun üzerine, o lekenin üzerine mısır unu döküyorsun Serdar. Evet, bu sorunu kökünden çözüyor. Ama şimdi yağ dökülen kısma birkaç kaşık mısır unu döktükten sonra bir saat kadar beklemen gerekiyor. Ondan sonra kuru bir bezden orayı böyle olmuş emdirerek mi alacaksın.
0: Ondan sonra temizlenmiş oluyor.
1: Ondan sonra eskisinden daha iyi olacak.
0: Ama o işlemi yapmadan önce mısır unun üzerine de birazcık iki tane hamsi.
1: Oh, bir de yelpaze.
0: Melike Şahin burada. Teşekkürler Hakan.
1: Rica ederim. Simsiyah bir tül gibi, gel bir
0: bak şu halime, sanki solmuş gül gibi. Neyi sona bırakırsınız dedim. Derya Kılıç diyor ki 2 dakika sonra sınavım var, daha yeni çalışmaya başladım diyor.

0: Douglas.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. Tausende Tankstellen haben nach Darstellung eines Verbraucherdienstes gegen die im April eingeführte 12-Uhr-Regel verstoßen. Demnach erhöhten rund 3.000 von gut 15.200 Tankstellen bis zum Stichtag 11. Mai die Preise insgesamt rund 17.000 Mal zu unerlaubten Zeiten, wie aus einer Auswertung des Verbraucherdienstes Mehr Tanken auf Basis von Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe hervorgeht. Betroffen war fast jede fünfte Tankstelle. Am höchsten war die Quote laut Auswertung in Bayern, am niedrigsten in Berlin. US-Präsident Donald Trump hat einen angeblich für heute geplanten Angriff auf den Iran abgesagt. Er habe das Militär angewiesen, die Attacke nicht durchzuführen, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Gleichzeitig soll das Militär demnach bereit sein, einen umfassenden, groß angelegten Angriff zu beginnen, falls keine akzeptable Vereinbarung mit dem Iran erzielt werde.
3: Einige Golfstaaten, darunter Katar und Saudi-Arabien, hätten ihn gebeten, von dem geplanten Militärschlag zunächst abzusehen, weil gerade ernsthafte Verhandlungen im Gange seien, erklärte Trump weiter. Aus Respekt sei er dieser Bitte nachgekommen. Zuvor hatte Trump den Druck auf den Iran wieder mal hochgeschraubt und gedroht, den Krieg wieder aufzunehmen. Die Uhr ticke, der Iran solle nun schnell handeln, hatte Trump gewarnt. Aus den USA, Tina Eck.
2: Bundeskanzler Friedrich Merz ist heute Nachmittag zu Gast bei der Fraktionssitzung der SPD im Bundestag. Geplant sind eine Rede und eine Aussprache sowie ein Vorabstatement.
4: Pfiffe wie bei seiner Rede beim Deutschen Gewerkschaftsbund muss Merz zwar nicht befürchten, aber innerlich brodelt es auch in dem ein oder anderen SPD-Abgeordneten. Denn mit der Union tun sich einige Gegensätze auf, ob in Sachen Spritpreise, Steuern oder Rente. Merz will es dennoch schaffen, bis zur Sommerpause ein großes Reformpaket zu schnüren. Wie realistisch das ist und wie weit sich die Union dafür eventuell verbiegen muss, davon wird Merz bei der SPD-Fraktion einen Eindruck bekommen. Aus Berlin, Jan-Henner Reitze.
2: Zum Fußball. Torwart Manuel Neuer wird nach Informationen der Bild als Nummer 1 im deutschen Nationalteam zur Fußball-WM in diesem Sommer reisen. Bundestrainer Julian Nagelsmann habe den bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mit Bayern-Torhüter Neuer zwischen den Pfosten plane, heißt es. Baumann habe dem Bundestrainer zugesichert, dass er dem DFB-Team auch als Ersatzkeeper für die WM zur Verfügung steht.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri düzenleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Bandırma vapuru ile İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal, Samsun'da kurtuluşun ilk adımını attı. Bu süreç 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolu açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran krizi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin küresel ekonomiyi etkilediğini söyledi. Erdoğan, Türkistan ziyaretine de değindi, Türk dünyası vizyonunun adım adım hayata geçirildiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Türk dünyasında güçlü bağlar kurduğunu vurguladı. Mersin'de düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Çamlıyayla'da eski eşi Arzu Özden'i pompalı tüfekle öldüren Metin Ö ardından Tarsus'a giderek farklı noktalarda ateş açtı. Şüphelinin yakalanması için polis helikopteri destekli geniş çaplı operasyon yapılıyor. Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin kurduğu 10 yasa dışı bahis ofisi üzerinden banka hesapları ve kripto varlıklarda toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada istinaf başvurusu reddedildi. İstanbul 7. İdari Dava Dairesi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin red kararını usul ve hukuka uygun buldu. Mahkeme İmamoğlu'nun avukatlarının duruşma talebini kabul etmedi. İmamoğlu'nun 30 gün içinde Danıştay'a temyiz başvuru hakkı bulunuyor. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Teknik Direktör Sergen Yalçın da yolların ayrılmasının ardından açıklama yaptı. Sergen Yalçın'ın tazminat talep etmediğini belirtti. Adalı yeni teknik direktör arayışına başladıklarını ifade etti. Ayrıca Şenol Güneş'te çalışmayı düşünmediklerini açıkladı. Türk A Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası geniş aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella'nın belirlediği 35 kişilik listede Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Uğurcan Çakır ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler yer aldı. Türkiye Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak. Diğer haberlerimizle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu. Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde. Bugün hava 9 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 17 derece arasında değişecek. Serin ama güneşli bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayin Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
3: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Batkanstadt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
4: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
5: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
6: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.

0: Daimlerstraße, Admischbech, Stuttgart, Bad Cannstatter, Etiemangal.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz.

0: Hadise ve Motive Labirent. Günaydın herkese. Merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Günlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bayramınız kutlu olsun. Çok mesaj geldi. Milli mücadelenin başladığı gün olarak bilinir 1919, 19 Mayıs tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a yaklaşıyor, Samsun'a ayak basıyor ve Samsun halkının gözünde o milli mücadele ışığını, ruhunu görüyor ve bir milletin kaderi değişiyor. Bugün birçok yerde anma törenleri var. Türkiye'de, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde hem Atatürk hem silah arkadaşları hem de gelmiş geçmiş bütün şehitlerimiz anılıyor. Tabii ki biz de minnetle, saygıyla hem Atatürk'ü hem de silah arkadaşlarını anıyoruz bu özel günde değerli Metropol FM dinleyenleri. Mesajlarınız da geliyor. Teşekkür ediyoruz ilginiz ve mesajlarınız için. Kimler ne göndermiş? Bir soru sormuştuk. Neyi sona bırakıyorsunuz diye. Bir de sen az önce bir pratik bilgi vermiştin. Pratik bilgi de şey demiştin. Koltuğa yağ dökülürse üzerine birazcık mısır unu diyor Hakan.
1: Mısır unu döküyorsunuz. Ondan sonra bir saat kadar bekliyorsunuz. Sonra kuru bir bezle siliyorsunuz.
0: Hamsiyle mi siliyorsunuz? Dinleyicimiz diyor ki biz o koltuğa mısır ununu döküp bir saat bekleyene kadar bizim hanım diyor o bir saatte diyor gidip yenisini sipariş eder. Nergin Hanım neyi sona bırakıyorsunuz diye sorduk. Vallahi borçları çevirmeyi son dakikaya bırakıyorum. İzlerle onlar Özkan tuvalete gitmeyi son ana bırakıyorum. İzine giderken valizleri son saatlerde tutarım ve herkesi strese sokarım diyor. Benim kafadan bu arkadaş. Sen de böyle her şeyi son ana bırakır mısın? Var mıdır sende o?
1: Şimdi işime gelmeyen şeyleri öyle. Son ana bırakıyorum ama işime gelecek şeyleri en önden böyle koştura koştura.
0: Niye son ana bırakıyorsun?
1: Belki geçer falan diyorum, tamam mı?
0: Ne, nasıl?
1: Mesela geçer belki diyorum.
0: Geçer ödeyeceğim. Belki?
1: Ha, ha. Yani ödeyeceğim hesap belki istemezler diyorum.
0: Unuturlar.
1: Unuturlar diyorum.
0: Eskir. Bir bakmışsın manukla geliyor.
1: Evet.
0: Cezalar özellikle. Ben de cezaları sona bırakırım. Bir dinleyicimizin dediği gibi. Bende bir de şey var. Ach, ich schaff das. Ben o.
1: Ya aynı ben aslında odur.
0: Ich schaff das. Es ist alles kein Problem. Ondan sonra al, hier schaffst du. Bir daha evlenirsem demiş Ferhat arkadaşımız. Şayet bir daha evlenirsem son saate değil son dakikaya kadar düşüneceğim diyor. Bu saatten sonra düşünsen ne olur? Yataktan çıkmayı son saniyeye bırakıyorum. Tahir Yılmaz. Cemal yazmış. Radar ve park cezalarını ödemeyi son güne bırakıyorum. Bırak bırak. Evet, önemli bir konu. Almanya'da pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusuna insanlar artık eskiye göre daha fazla AfD diyor.
1: Evet ve bu arada da AfD'ye oy vermek eskisi kadar ayıp sayılmıyor. Böyle eskiden insanlar böyle şey yapıyorlardı, sakınmıyorlardı.
0: Çaktırmıyorlardı.
1: Çaktırmıyorlardı.
0: Gizliden gizliden.
1: Söylemiyorlar.
0: Samar altan su yürütüyorlardı.
1: Aynen o şekilde. Ve AfD'de Almanya'da biliyorsun hızla destek artıyor ve %30'a varan bir oy oranı. Anketler yapılan bir şeyle %30'a varan bir oy oranı var. Bu da yani yaban atılacak bir sayı değil, rakam değil.
0: %30. Önceden insanlar söylemiyordu. Hani ayıp, işte beni dışlarlar falan filan diye. Kimse belli etmiyordu rengini. Ve artık tam tersi moda haline geldi ya neredeyse. Öyle bir durum. AfD oylarını arttırmaya devam ediyor. Tehlikeli.

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Yoksa ben deli miyim? Ebru Gündeş. Deli Divane unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Metropol FM'deydi. Trafikte durum nedir? Orada burada radar var mı? Lütfen bize bildirin. Bunun için WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız
1: 030-217-970-71.
0: 030-217-970-71. B75 Delmen Orsan Bremen yönünde çok kalabalıktı. Şu an son durum ne? Oradan geçen dinleyenlerimiz de bize söylerse mutlu olacağız. Dünya Futbol Şampiyonası tabii ki büyük bir merakla bekleniyor. Ne kadar kaç gün kaldı? 11'inde başlıyor değil mi?
1: Evet.
0: 11, 11 daha 22.
1: 3 hafta falan.
0: 3 hafta. Türkiye'nin ilk maçı 14 Haziran pazar sabahı saat 6'da.
1: 35 kişiyle.
0: 35 kişiyle derken?
1: Türk milli takımının aday kadrosu açıklandı Serdar. 35 futbolcu.
0: Ya. Ondan bahsedeceğiz ama şimdi konu başka şimdi. Başka konuya zıplamayalım. Konumuz Dünya Futbol Şampiyonası öncesi. Tabii ligde artık düşen, şampiyon olan takımlar belli. Ama bu düşen 3 takım vardı. Hangileriydi?
1: Kayserispor, Karabükspor ve Antalya.
0: Karabük.
1: Karagümrük pardon.
0: Karagümrük.
1: Ve Antalyaspor.
0: Ve Antalyaspor. Ve bu takımlar düşmesin diyor şimdi bir iddiaya göre kim?
1: Devlet Bahçeli.
0: Evet. MHP Genel Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na böyle bir istekte bulunduğu iddia ediliyor.
1: Evet. Daha doğrusu ligi tescil etme diyor.
0: Ne demek oluyor?
1: Yani bu sene sayılmasın diyor.
0: Hı. Neden?
1: Birçok biliyorsun şike olayları, bahis olayları oldu. Hapse giren çıkanlar oldu. Bu yüzden
0: mağdur olan takımlar oldu.
1: Karma karışık bir ortam diyor. Onun için diyor bu sene diyor şampiyonluk veyahut da düşenler silinsin diyor. Sıfırlansın tekrar.
0: Şampiyon
1: diyor.
0: Da silinsin
1: diyor. Evet aynen o şekilde.
0: Allah Allah.
1: Hı. Bir iddia bu tabii ki.
0: Bu iddiayı da gündeme getiren özellikle AK Parti'ye yakınlığıyla da bilinen bir gazeteci TV100 programında Sinan Burhan bu açıklamalarda bulunuyor. Bu iddiaları gündeme getiriyor. Ve önümüzdeki sezon 21 takımla oynansın
1: diyor. Ve biliyorsun daha şimdi her ne kadar Galatasaray kupasını almış olsa da daha liglerin daha doğrusu şampiyon tescillenmedi daha.
0: Öyle mi?
1: Evet, tescillenmedi ve bu ayın sonunda veyahut da Haziran ayının ilk hafta sonuna kadar daha bir müddet var. Hı hı. Ve Türk Futbol Federasyonu da biz bu konuyu biraz daha düşünelim.
0: Demiş.
1: Bir şey yapacağız diyor, bir gündemimizi alacağız diyor.
0: Dediğimiz gibi bunlar iddia, herhangi resmi bir açıklama yok. Bu sadece bir dedikodu, bunu söyleyen bir televizyon programında bir gazeteci ama şu an konuşulan bir iddia haline geldi. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da konuyla ilgili resmi bir açıklama da yapılmadı. Onu da yine söylemiş olalım kıymetli dinleyenler. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hande Yener ve Madrigal'den Ego

0: Kayseri, Karagümrük. Antalya'da düşmezse Fenerbahçe için enteresan olur ha. Fenerbahçe'nin son sezonlarda en çok canını yakan takımlardan bazılarıydı bence.
1: Aynen.
0: Ama iddia dediğimiz gibi.

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Freiburg, Heidelberg ve Tübingen üniversite hastanelerinde çalışanlar iş bırakıyor. Grev nedeniyle hastalar için bekleme sürelerinin uzayabileceği, acil olmayan tedavi ve ameliyatların iptal edilerek ertelenebileceği bildirildi. Buna rağmen acil sağlık hizmetlerinin güvence altında olduğu açıklandı. Verdi Hizmet Sendikası çalışanlar adına %7,5 oranında maaş artışı, en az 320 euro zam ve meslek eğitimi görenler için 250 euro ek ödeme talep ediyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir bugün kabinesini ilk kez topluyor. SBR Haber kanalının edindiği bilgilere göre toplantının ana gündem maddesi son vergi tahminlerinin eyalet bütçesine etkileri olacak. Yeşiller ve CDU'dan oluşan koalisyon açısından bütçe konusu büyük önem taşıyor. Zira koalisyon sözleşmesinde yer alan tüm projeler bütçe imkanlarına bağlı olarak hayata geçirilecek. Niederanhalt'da bir süpermarket otoparkında yaşanan bir tartışmanın ardından 12 yaşındaki bir çocuk bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Aracı kullanan 18 yaşındaki genç hakkında Heilbronn Bölge Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme olayın kaza olmadığı kanaatine vararak sanığı cinayetten suçlu buldu. Değerli dinleyenler, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kutlu olsun. Almanya'da yeni elektrikli otomobil veya hibrit araç satın alan özel haneler bugünden itibaren yeni devlet teşvik primine başvurabilecek. Federal Çevre Bakanı Schneider'in başvuru portalini sabah saatlerinde hizmete açması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre alımda aile büyüklüğü, gelir durumu ve araç modeline bağlı olarak 6000 euroya kadar destek sunulacak. İki çocuklu bir hane için yıllık azami gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Teşvik yılbaşı bu yana trafiğe kaydı yapılan araçlar için geriye dönük olarak da geçerli olacak. Almanya Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker gönderecek. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Zorg yaptığı paylaşımlarında önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyoruz ifadelerini kullandı. Almanya Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek diyen diplomat, silahlı kuvvetleri böylece önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığı, bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiği ayrıca vurgulandı.
2: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sezen Aksu ve Aşk Dansı. Günaydın, merhabalar.
1: Günaydınlar, guten morgen.
0: Trafikten bilgi var mı diye sorduk dinleyicilerimize. Radar kuruluyor dedi dinleyicimiz. Katzbachstraße Richtung Yorkstraße. Blitzanhänger 30er Zone yeni kuruyorlar dedi. Adaşın yazmış Hakan. Berlin'den yazmış. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok çok sağ olun. Ve Aycan'dan da yine bir mesaj geldi. Aycan da şu an trafikle ilgili bakalım neredeymiş. Trafikten bir bilgi.
2: Günaydın. Frankfurt Havaalanı'nı geçtin. Sağ taraf Rüsselsheim'e gidiyor. Sol taraf direkt Wiesbaden Mainz'e gidiyor ya. Tam o kenarda radar koymuşlar. Öyle de güzel net çekiyor ki çat çat. Dikkat
0: çat,
2: edin.
0: Çat çat çat çat. Geleni çekeyi gideni çekeyi. Aycan senin bu trafik raporundan sonra mutlaka bir koçarı göndermem gerekiyor. Şart oldu ya. Hadi bir daha alalım.
2: Günaydın. Frankfurt Havaalanı'nı geçtin. Sağ taraf Rüsselsheim'e gidiyor. Sol taraf direkt Wiesbaden Mainz'e gidiyor ya. Tam o kenarda radar koymuşlar. Öyle de güzel net çekiyor ki çat çat. Dikkat edin.
0: Dikkat edin ha.

0: Devam ediyoruz. 0-32-17-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Ve 75'te Bremen yönünde bayağı bir kalabalıkmış. Trafikte durum nedir diye soruyorsan demiş dinleyicimiz. Her yer boş dedi. Ne oralarda çalışan yok. Gereksiz trafik sıkışıklığı var diyor. Bu ligin tescillenmesi konusundan bahsettin ya Hakan.
1: Evet.
0: Bir iddia var işte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ligi bu sene tescil etme, işte bahis soruşturması oldu, şu oldu, bu oldu, mağdur olan takımlar var. Düşen takımlar düşmesin, önümüzdeki sezon 21 takımla oynansın diye bir iddia. Resmi bir açıklama yok bununla ilgili. Dinleyicimiz diyor ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray futbol takımını konuk etti diyor. Ve tebrik etti diyor şampiyonluklarını diyor. Nasıl tescil etmeyecekler ki şampiyonluğunu diyor. Ya bunlar dediğimiz gibi bir iddia. Şimdilik bir iddia.
1: O zamanı Fenerbahçe için de yapılmıştı. Ondan sonra Şike olayından dolayı kupayı aldılar.
0: Kim aldı?
1: Şey kupayı diyorum yani tescil edilmiş. Yok onun tescil edildi değil mi? Pardon özür dilerim.
0: Hakan. Yapma Hakan. Yapma Hakan'ım yapma. Yapma.

0: Ama konu oluruz, konu olursun. Kim ne göndermiş başkan? Derslerimi son ana bırakıyorum Lara. Neyi son ana bırakıyorsunuz? Turgay Taş, Varşay'dan selamlar demiş. Herkesin 19 Mayıs bayramını kutluyoruz demiş. Doktora gitmeyi son ana bırakıyorum. Abi o gerçekten öyle ya. Doktora gitmeyi son ana
1: bırakıyorum. Geçer diyorsun, geçer.
0: Stoyaklerin kumu hep son ana bırakıyorum. Eislingen'den Filiz yazmış. Offenbach'tan Ferdi. Uyanmayı son ana bırakıyorum. Bir beş dakika, bir beş dakika, bir bakmışsın geç kalıyor. Almanya'da AfD'ye oy veririm diyenlerin oranı artmış. Seçim olsa AfD anketlere göre %30'da görünüyor. Birinci parti konumunda, inanılır gibi değil. Müslüman karşıtı söylemleriyle, göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen AfD partisi. Önceden insanlar renk vermezdi, AfD'ye oy verdiğini falan gizlerdi. Ama artık aleni bir şekilde ben AfD'ye oy veririm diyor herkes.
1: Şimdi bunun bir nedeni var. Tabii ki halkın büyük bir kısmı da hükümete karşı öfkeli.
0: Protesto
1: evet.
0: Amaçlı diyorsun. Bak bununla ilgili bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Nerede? Enteresan buldum mesajı. Diyor ki Almanya'daki seçmen diyor bence şunu düşünüyor. Almanya'da demokrasiyi savunuyoruz diyen partiler SPD, Yeşiller, CDU... AfD'ye karşılar, biz demokrasiyi savunuyoruz diyorlar. Ama İsrail'deki sağcı parti lideri, Likud partisi lideri Netanyahu'ya kol kanat geriyorlar. Onu savunuyorlar. Alman seçmen de o zaman ben de AfD'ye oy veririm diyor demek ki diye yorumlamış bizim dinleyicimiz. Doğru bir izlenim. Çünkü Likud partisi yıllardır İsrail'de başbakanını çıkarıyor ve sağ popülist bir parti olarak da biliniyor Likud Partisi.
1: Bayağı bir düz mantık yapmış burada.
0: Evet. AfD'ye ben o zaman niye oy vermeyeyim diye düşünüyor demek ki Alman seçmeni diye yazmış dinleyicimiz.
1: İşin ilginç yanı da AfD de işte bu İsrail partisine pek tasvip etmiyorlar.
0: Evet, onlar da onun üzerinden yine siyaset yapıyorlar. Değerli Metropol FM dinleyenleri. Milli takım kadrosu açıklandı. Ondan bahsedelim az sonra.
1: Bahsedelim. Komik. Çok komik. Evet.

0: 1919'u gösterdiğinde Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında ilerleyen yalnızca bir vapur değildi. O gün Samsun ufuklarında beliren bir milletin sarsılmaz iradesi, tam bağımsızlığa ve milli egemenliğe uzanan en büyük ilk adımdı. 19 Mayıs sadece tarihe düşen bir gün değil, küllerinden doğmaya kararlı bir halkın ilk nefesiydi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen o seste bugün aldığımız özgür nefes, yarınlara taşıdığımız sönmeyen bir meşale var. Şimdi gelin zamanın ötesine uzanalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, gençliğin sonsuz ışığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine kulak verelim.
1: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, hasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
0: İşte o gün Samsun'da yakılan bu meşale bugün bizim ellerimizde yükseliyor. Onun doğum günüm dediği 19 Mayıs bizim azmimiz, bizim enerjimiz, bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyor, gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz.

0: Hey benim paşa gönlüm Zerrin Özer. 90'lı yılların başlarının unutulmaz şarkılardan bir tanesi. Keyifli bir şekilde dinledik. Günaydın efendim.
1: Günaydınlar.
0: Çay Şekeri programımızın da işte 4. saati. Saatlerimiz 9.15 olmak üzere. Katzbachstraße gibt's ein Blitz an die Richtung Yorkstraße 30er Zone. Burada dikkat. Şenol yazmış. Şenol'un mesajına birazdan bakacağız. Neyi sona bırakıyorsunuz diye de bir soru sormuştuk. Hano'dan Volkan. Pazartesi günü başlarım dediğim tüm işlerimi pazara kadar bırakıyorum diyoruz. Gelen mesajlarınıza bakacağız. 0-30-217-970-71. Önemli bir konu var. Almanya'da elektrikli araçları teşvik etmek için, satışlarını teşvik etmek için yeni bir program başlıyor bugün. Devletin hazırlamış olduğu, hükümetin hazırlamış olduğu bu program sayesinde elektrikli araçlar veya hibrit araçların alımı biraz daha ucuza gelecek. Devlet teşviği var. Buyurun.
1: Devlet teşviği 6000 euroya kadar arkadaşlar, ama tabii ki bu sizin kazanma oranınıza
0: ne kadar?
1: Doğru. 6000 euro.
0: 6000 euroya kadar ve 45.000 eurodan pahalı arabalar için geçerli değil. Net fiyatı, vergisiz fiyatı 45.000 euroyu geçmeyecek. Yani 45 plus %19 ne yapıyor? İşte 50.000 euro civarı, 55.000 euro civarı falan yapar. Ondan daha pahalı arabalar için bu teşvik geçerli değil. En fazla 6.000. Neye göre en fazla 6.000 diyoruz?
1: Gelirinize göre ve çocuklarınızın sayısına göre. Kaç tane çocuğunuz var ona dair. Bütün bu hesaplama yapıldıktan sonra alabileceğiniz en yüksek rakam 6.000 euro.
0: Gelir fazla olunca daha mı
1: daha
0: az?
1: Düşük. Evet, geliriniz ne kadar düşük olursa daha fazla teşvik alabiliyorsunuz.
0: Abi zengine parasıyla bile bir şey alırken ille bir çakıyorlar.
1: Şimdi bu arada bir şey daha var mesela. Siz araba almış belki de Ocak ayında, Şubat ayında aldınız. Peki biz ne olacak diyecek olursanız bu geriye dönük. Yani bu senenin başından itibaren aracınızı aldığınız zaman sene sonuna kadar da vaktiniz var.
0: Geriye dönük de işliyor bu.
1: Evet. 1 Ocak'tan itibaren alınan tüm elektrikli araçlar bundan faydalanabiliyor.
0: Ne kadarlık bir süreliğine faydalanabiliyoruz?
1: Bir
0: mesela
1: sene.
0: Hemen yapmamız gerekiyor mu? Başvuru yapmamız gerekiyor mu?
1: Sene sonuna kadar. Yani son gün son saate bırakın arkadaşlar.
0: Bak onu söylemedik. Bir başvuru yapmanız gerekiyor.
1: Tabii
0: ki. Musman, einen Antrag stellen. Yani şimdi gidiyorsun, ben elektrikli araba alacağım. Adam hemen oradan 5-6 bin euro fiyattan düşmüyor. BAFA.de'den bir başvuru yapmanız gerekiyor. Bundesamt für Wirtschaft und neydi? Bak, für Fortschrift und yok, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA.de. E-Autoförderung 2026 diye yazdığınız zaman burada ne gerekli hepsi var. Vergi beyannamesi olması lazımmış 2 tane. Bir de Bund ID hesabınız olması lazımmış. Und online Ausweis. Ha, bunlar birazcık zor gibi gelebilir ama 6.000 euro, 4.000 euro, 5.000 euro teşvik de az değil. Kim kime bugünlerde, bu zamanda 4-5.000 euro para veriyor babacan? Değil mi?
1: Aynen öyle, doğru söylüyorsun.
0: Bir yılda da yaparsınız herhalde. Yani bugün arabayı aldın, bir yıla kadar bunu yapman lazım.
1: Sene sonuna kadar.
0: Evet. Son mu? Ciddi misin yoksa aldıktan bir sene sonra mı?
1: Bir sene içerisinde.
0: Hakan yapma. Yapma Hakan.

0: şarkı ama Tarkan Hüp parçası Alaturka versiyonu hep beraber dinledik. Dinleyicimiz diyor ki Emre, Hakan abinin diyor bugün verdiği hiçbir bilgiye güvenilmiyor. Vallahi tam aradığım insan diyor.
1: Emre tanışalım.
0: Emre sen yeni mi takip ediyorsun? Sadece bugün değil ki. Ben neler çekiyorum Allah. Bir Allah biliyor bir ben biliyorum onu. Başka. Bu teşvik primi geriye dönük 1 Ocak tarihi itibariyle alınabiliyor. Başvuru yapmanız gerekiyor. BAFA'nın sayfasından bafa.de orada bilgiler var. Peki kaç ay boyunca ya da kaç ay içinde başvuru yapmanız gerekiyor? Arabayı aldıktan 12 ay sonra, en geç 1 yıl içinde bu başvuru yapmış olmanız gerekiyor. Yani son ana bırakmayın. Dinleyicimiz sormuş, hibrit araçlar içinde oluyor mu diyor.
1: Yok, sadece ondan hibritli motor da var. Motorlu araç olmuyor.
0: Hakan yapma. Yapma Hakan.
1: Öyle lan. Ama. Yani öyle tahmin ediyorum.
0: Çok yüksek olmasa camdan atacağım kendimi harbiden ha. Hibrit araçlarda da oluyor. Oluyor. Niye öyle bakıyorsun?
1: Hayır.
0: Abi oluyor.
1: Motor var onlarda Serdar. Eskiydi o. Yani motorsuz araç olacak.
0: Hibrit araçlarda da oluyor. Var mısın iddiasına?
1: Varım.
0: Neyine?
1: Peruk takacağım. Mop takacağım gezeceğim. Ya
0: bana ne senin mopundan
1: perunu? Mop peruna takacağım kafaya.
0: Ya istediğini tak bana ne istersen.
1: Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun bakalım, merak ettim şimdi.
0: Abi beleşe olmasın abi. Beni yemeğe götüreceksin.
1: Tamam.
0: Lüks bir yerde olacak ama.
1: Tamam.
0: Ucuza kurtulamayacağım bir yer olsun.
1: Mum ışığında mı?
0: Sonra yemek yiyeceğiz. Yapma Serdar dersin. Mumu sen yakarsın.
1: Sen de üflersin. Ha?
0: Var mısın iddiasına? Ben hibrit araçlarda var içinde diyorum.
1: Yok diyorum ben.
0: Sen yok diyorsun. Evet. Ben var diyorum. Hadi bakalım.
1: Hadi göreceğiz.
0: Hadi göreceğiz. Hadi göreceğiz. Hadi bakalım. Al bak işte. Devam ediyoruz. Günaydın. Bakacağım şimdi.

0: Zühtü. Ben sana yandım Zühtü. Bakıyor musun? Bak bak iyi bak. Ben sana kandım Zühtü. Ne oldu torpağım, ne oldu, baktın mı?
1: Yok hayır.

0: Ne oldu Zühtü? Ne oldu? Ne oldu abi, baktın mı?
1: Baktım.
0: Baktın mı? Baktın ne oldu? Böyle oldun değil mi?
2: Yok ama şey var burada.
1: Ne var? Şike mi var?
2: Yeni araç olması gerekiyor. İkinci el araç olmuyor.
0: O başka. O başka bir konu. Biz ne dedik? Sen dedin ki sadece elektrikli araç dedin. Hibrit araç olmaz dedim. Ben dedim hibrit araç olur dedim. Sen de olmaz dedin. Öyle demedim arkadaşlar.
2: Cevap gelmiyor.
0: Yapma Hakan'ım, yapma. Çay şekeri programı devam ediyor. Günaydın herkese. Merhabalar. Boğma lan, bırak şekeri lan boğazımda.

0: küçücük bir ara, sonra buradayız.
1: Günaydın.
2: Günaydınlar.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
4: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
5: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan, siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 Euro'dan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochinger Strasse 1, Esslingen.
6: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
7: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Esslingen.
8: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
3: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
9: Frekansındasın.
3: Metropol FM.
0: Hayırlı işler, bol güneşler, hayırlı sabahlar, keyifli sabahlar. Bütün dinleyenlerimize merhabalar radyolarınıza. Ben Serdar.
10: Ben DJ Hakan.
0: Yok abi sen artık zühtü ol ya. Ne oldu iddia? Ne oldu iddia?
10: İddiayı sanki sen bir tık kazanmışsın gibi görünüyor.
0: Evet.
10: Bir tık ama.
0: Bu hakemler yok mu? Ah bu hakemler ya. Evet, bu prim elektrikli araçlar ve hibrit araçlar içinde geçerli. Sen hibrit araçlar için geçerli değil dedin ama hibrit araçlar içinde geçerli. Ama hibrit araçlardaki teşvik biraz daha düşük elektrikli araçlara göre. Onu söyleyelim.
10: Bunu ilgili sormuyor. Çok üzüldüm. Burada şey var, sadece satın alma değil, leasing araçlar için de geçerli bu.
0: E ne yapayım, ben ona demedim ki.
10: En azından bir şey bilmiş olayım Serdar.
0: Sen yemekte içecekleri bana kaktırmaya çalışıyorsun galiba. Ben elimi cebime atmam. Tamam mı? Evet. Ben var ya cepsiz geleceğim, cepsiz. Tamam mı? En pahalı restoranda isterim ama ona göre. Tamam mı?
10: Tamam. Kaktırı vereceğim bana yani.
0: Ayıp ettin. Yağsız yağsız. Bir dinleyicimizin bir sorusu var. Diyor ki bu diyor kullanılmış arabalarda da geçerli mi diyor. Sen sormadan Hakan'la biz bunu çoktan düşündük.
10: Biz bunun muhasebesini yaptık.
0: Sadece yeni araçlarda, sıfır araçlarda. Çünkü düşünsene Hakan arabayı alır, 6000 euro teşviği alır, bana satar, 6000 ben alırım. Ben de hanımın üzerine yaparım. Bir altı da orada yok artık. Sade sıfır arabalarda. Ömer sen de bizim gibi aynı şeyi düşündün değil mi? Bak doğru söyle. Günaydın herkese.
10: Günaydınlar. Good morning.
0: Ben Serdar.
10: Ben DJ Hakan.
0: Guten Morgen.

0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 125 euro 43 sent. Çeyrek altınsa 219 euro 50 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 6 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Metropol FM Aktüel Stuttgart.
3: Freiburg, Heidelberg ve Tübingen üniversite hastanelerinde çalışanlar iş bırakıyor. Grev nedeniyle hastalar için bekleme sürelerinin uzayabileceği, acil olmayan tedavi ve ameliyatların iptal edilerek ertelenebileceği bildirildi. Buna rağmen acil sağlık hizmetlerinin güvence altında olduğu açıklandı. Verdiği hizmet sendikası çalışanlar adına %7,5 oranında maaş artışı, en az 320 euro zam ve meslek eğitimi görenler için 250 euro ek ödeme talep ediyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir bugün kabinesini ilk kez topluyor. SWR Haber kanalının edindiği bilgilere göre toplantının ana gündem maddesi son vergi tahminlerinin eyalet bütçesine etkileri olacak. Yeşiller ve CDU'dan oluşan koalisyon açısından bütçe konusu büyük önem taşıyor. Zira koalisyon sözleşmesinde yer alan tüm projeler bütçe imkanlarına bağlı olarak hayata geçirilecek. Niederanhalt'da bir süpermarket otoparkında yaşanan bir tartışmanın ardından 12 yaşındaki bir çocuk bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Aracı kullanan 18 yaşındaki genç hakkında Heilbronn Bölge Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme olayın kaza olmadığı kanaatine vararak sanığı cinayetten suçlu buldu. Değerli dinleyenler, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kutlu olsun. Almanya'da yeni elektrikli otomobil veya hibrit araç satın alan özel haneler bugünden itibaren yeni devlet teşvik primine başvurabilecek. Federal Çevre Bakanı Schneider'in başvuru portalini sabah saatlerinde hizmete açması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre alımda aile büyüklüğü, gelir durumu ve araç modeline bağlı olarak 6000 euroya kadar destek sunulacak. İki çocuklu bir hane için yıllık azami gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Teşvik yılbaşı bu yana trafiğe kaydı yapılan araçlar için geriye dönük olarak da geçerli olacak. Almanya Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker gönderecek. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Zorc yaptığı paylaşımlarında önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyoruz ifadelerini kullandı. Almanya Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek diyen diplomat, silahlı kuvvetleri böylece önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığı, bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiği ayrıca vurgulandı.
0: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10.000 euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: TÜV Rheinland FSP Stuttgart Araç Muayene İstasyonu. TÜV ve ekspertiz hizmeti. Bizi Stuttgart Gazkesi yakınında bulabilirsiniz. Hafta içi ve cumartesi günleri randevu almadan bizi ziyaret edin. Ücretsiz kahvenizin tadını çıkarırken TÜV'ünüzü alacaksınız. TÜV Rheinland FSP Araç Muayene İstasyonu. Von Pistorius Straße 2A.
3: Erbelinde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, sert ve kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbelinde Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
4: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
5: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz.

0: Manifest ve Ajda Pekkan Hileli. Günaydın. Herkese merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Dünya Futbol Şampiyonası'na artık 3 hafta kaldı ve milli takım kadrosu da açıklandı. Kaç futbolcu?
1: 35.
0: 35.
1: Savaşa mı gidiyoruz? Oynama, turnuvaya mı? Anlamadım.
0: İlk defa bu kadar kalabalık bir kadroyla büyük bir turnuvaya evet. gidiyor değil mi? Türkiye Milli Futbol Takımı.
1: Evet. Brezilya mesela 24 futbolcuyla gidiyor. 26 futbolcuyla.
0: Almanya?
1: Onu bilmiyorum. Ben Brezilya'ya
0: baktım. Ama aşağı yukarı civarda 25-26. Yani hadi, o civarda 30, en fazla 30. 35. 35. Ve şey çok dikkat çekiyor. Özellikle çok kaleci götürüyormuş.
1: 5 tane kaleci götürüyoruz.
0: Wow. 5 kaleci. Ya
1: toplam şurada oynayacağımız zaten 5 maç. Hı. Herhalde.
0: Yapma Hakan. İnşallah daha fazla oynarız. Grup maçları 3 maç. Ondan sonra işte yükseldikçe daha fazla maç oynarız inşallah. Tabii hazırlığı falan da var. Hazırlığa da götürecek mutlaka.
1: Yani kaleciler eskimesin diye her oyuna bir kaleci herhalde.
0: Samsun Spor. Benim kalecimi niye almadınız? Niye 6 kaleci götürmüyoruz diye de itiraz etmiş olaya.
1: Farklar götürüyorlar kalecileri. Bizimkisini de alınlar.
0: Evet ama bizim taktik belli oldu. Kimi forvet oynar, hani kimi hücum oynar, kimi defans oynar. Biz direkt hepimiz kaledeyiz abi. Direkt savunun. Rafet Erroman'ın da milli takım şarkısı paylaşıldı. Birkaç dakika önce. Birazdan dinletelim mi?
1: Taze taze.
0: Taze taze. Birazdan.

0: Benim narin yarim ne olacak şimdi halim? Hakan senin halin ne olacak?
1: Neden, ne var halimde?
0: Bak, dinleyicimiz diyor ki sen 35 futbolcu dedin ya, 26 futbolcu gidilebilir, 26 futbolcu götürebiliyor takımlar diyor. Bu geniş kadro diyor. İlk önce kamp yapılacaklar, ondan sonra aralarından seçilecek diyor.
1: Ben dedim 35 kişi gidecek dedim.
0: 35 kişi turnuvaya gidecek dedim. 35'i turnuvaya gitmiyormuş ama. Yani bunların aralarından bir seçim yapılacak. Onun için yapma Hakan, yapma. Hakan yapma.
1: Yani işte öyle.
0: Abi
1: yani.
0: Her insan her vurduğu top taca mı çıkar lan? Ederson oldum bildin ya.
1: Bir Ederson kadar olamadık.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Milli takım için Rafet Erman bir şarkı yapmıştı. Onu paylaşalım. Ondan sonra programımızı noktalayacağız bugün. Okey midir?
1: Okeydir.
0: Tamam hadi bakalım. İşte...

0: göreceksin.
1: Şampiyon kim? Göreceksin. Rafet Erroman'dan milli takıma yapmış olduğu şarkı Kırmızı Beyaz Dolu Dizgin adındaki parçasını hep beraber dinlemiş olduk. Saatlerimiz de 10 oldu bile artık, bizden bugünlük bu kadar. Dinleyicimiz diyor ki, Serdar diyor, sen Hakan'ı rengarenkte göreceksin diyor. Bülbül gibi vallahi diyor. Ne bülbülü? Ebabil, ebabil. Bizden bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. 11-13 arası DJ Hakan Rengarenk programında sizinle. 15-19 arası Esra Paydos programında kulaklarınızda olacak. Ve saat 19'da 21 arasında da bugün Okan Bayülgen ve Hayatım Roman. Metropol FM'de. Dinlediğiniz için mersi. Ben Serdar.
2: Ben DJ Hakan.
1: Ve 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramımız bir kez daha kutlu olsun.
3: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Ege Türk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Gençlerimize başarı ve ilham dolu yarınlar diliyoruz. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Katrin Müller. Tausende Tankstellen haben nach Darstellung eines Verbraucherdienstes gegen die im April eingeführte 12-Uhr-Regel verstoßen. Demnach erhöhten rund 3.000 von gut 15.200 Tankstellen bis zum Stichtag 11. Mai die Preise insgesamt rund 17.000 Mal zu unerlaubten Zeiten, wie aus einer Auswertung des Portals Mehr Tanken hervorgeht. Das war fast jede fünfte Tankstelle. Die Zahl der Angriffe auf Mitglieder von Parteien hat im vergangenen Jahr massiv zugenommen. Bundesweit registrierte die Polizei 5.140 Straftaten, die sich gegen Parteirepräsentanten oder Parteimitglieder richteten. Das war ein Anstieg um fast 40% gegenüber 2024, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht.
5: Seit Jahren steigt die Zahl der Straftaten, die sich gegen Angehörige von Parteien richtet. Ein Grund für den nochmal deutlichen Zuwachs im vergangenen Jahr dürfte das aufgeheizte Klima im Wahlkampf Anfang 2025 gewesen sein. Mit mehr als 1.850 Fällen war die AfD besonders stark betroffen, aber auch CDU und Grüne. Die meisten Angriffe kommen aus dem rechten und linken Spektrum, heißt es. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
4: Wer die neue Kaufprämie für Elektroautos nutzen will, kann die staatliche Unterstützung ab heute beantragen. Das Förderportal soll in Kürze freigeschaltet sein. Das Antragsverfahren läuft ausschließlich digital ab.
6: Gefördert werden E-Autos, bestimmte Plug-in-Hybride und Elektroautos mit sogenannten Reichweitenverlängerern. Ob Kauf oder Leasing spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass das Auto dieses Jahr neu zugelassen wurde. Die Förderung kann also auch rückwirkend beantragt werden. Wie viel Geld man bekommt, hängt vom Fahrzeug ab, aber auch vom Einkommen und der Familiengröße. Bis zu 6.000 Euro sind maximal drin. Da die Anträge nur online gestellt werden können, ist eine Bund-ID Voraussetzung, also ein Konto, mit dem man sich online gegenüber Behörden ausweisen kann. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
4: Eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff haben in Deutschland im vergangenen Jahr so viele Menschen wie noch nie unternommen. Rund 1,5 Millionen Urlauber starteten eine Hochseekreuzfahrt von einem deutschen Hafen. Rund 4% mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Während der Corona-Pandemie waren die Zahlen stark eingebrochen. Die jüngsten Passagierzahlen liegen aber nun sogar deutlich über denen des Vorpandemiejahres 2019.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri düzenleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Bandırma vapuru ile İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal, Samsun'da kurtuluşun ilk adımını attı. Bu süreç 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolu açtı. Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya temaslarını değerlendirdi. Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması'nın 3. toplantısı 12 yıl aradan sonra yapıldı. Fidan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz tarafından da kabul edildi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Wadepul ve Kuzeyren-Vesfalya Başbakanı Hendrik Wüst'le görüştü. Görüşmelerde savunma, ekonomi, enerji, NATO zirvesi, Ukrayna, İran krizi ve Gazze ele alındı. Mersin'de düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Çamlıyayla'da eski eşi Arzu Özden'i pompalı tüfekle öldüren Metin Ö ardından Tarsus'a giderek farklı noktalarda ateş açtı. Şüphelinin yakalanması için polis helikopteri destekli geniş çaplı operasyon yapılıyor. Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin kurduğu 10 yasa dışı bahis ofisi üzerinden banka hesapları ve kripto varlıklarda toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın da yolların ayrılmasının ardından açıklama yaptı. Sergen Yalçın'ın tazminat talep etmediğini belirtti. Adalı yeni teknik direktör arayışına başladıklarını ifade etti. Ayrıca Şenol Güneş'te çalışmayı düşünmediklerini açıkladı. Türk A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası geniş aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella'nın belirlediği 35 kişilik listede Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Uğurcan Çakır ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler yer aldı. Türkiye Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak. Diğer haberlerimizle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
3: Metropol FM Hava Durumu.
0: Stuttgart'ta, güneyin güzel şehrinde. Bugün hava 9 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 17 derece arasında değişecek. Serin ama güneşli bir gün. Hafif bir mont sizi rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 125 euro 43 sent. Çeyrek altınsa 219 euro 50 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 6 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: 1973'te.
1: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
2: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda, tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
3: Anne, midemiz açlıktan konser veriyor.
4: Nereye gidelim çocuklar?
3: Tabii ki Grepa.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Freiburg, Heidelberg ve Tübingen üniversite hastanelerinde çalışanlar iş bırakıyor. Grev nedeniyle hastalar için bekleme sürelerinin uzayabileceği, acil olmayan tedavi ve ameliyatların iptal edilerek ertelenebileceği bildirildi. Buna rağmen acil sağlık hizmetlerinin güvence altında olduğu açıklandı. Verdiği hizmet sendikası çalışanlar adına %7,5 oranında maaş artışı, en az 320 euro zam ve meslek eğitimi görenler için 250 euro ek ödeme talep ediyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir bugün kabinesini ilk kez topluyor. SWR Haber kanalının edindiği bilgilere göre toplantının ana gündem maddesi son vergi tahminlerinin eyalet bütçesine etkileri olacak. Yeşiller ve CDU'dan oluşan koalisyon açısından bütçe konusu büyük önem taşıyor. Zira koalisyon sözleşmesinde yer alan tüm projeler bütçe imkanlarına bağlı olarak hayata geçirilecek. Niederanhalt'da bir süpermarket otoparkında yaşanan bir tartışmanın ardından 12 yaşındaki bir çocuk bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Aracı kullanan 18 yaşındaki genç hakkında Heilbronn Bölge Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme olayın kaza olmadığı kanaatine vararak sanığı cinayetten suçlu buldu. Değerli dinleyenler, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kutlu olsun. Almanya'da yeni elektrikli otomobil veya hibrit araç satın alan özel haneler bugünden itibaren yeni devlet teşvik primine başvurabilecek. Federal Çevre Bakanı Schneider'in başvuru portalini sabah saatlerinde hizmete açması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre alımda aile büyüklüğü, gelir durumu ve araç modeline bağlı olarak 6000 euroya kadar destek sunulacak. İki çocuklu bir hane için yıllık azami gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Teşvik yılbaşı bu yana trafiğe kaydı yapılan araçlar için geriye dönük olarak da geçerli olacak. Almanya Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker gönderecek. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Zorc yaptığı paylaşımlarında önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyoruz ifadelerini kullandı. Almanya Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek diyen diplomat, silahlı kuvvetleri böylece önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığı, bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiği ayrıca vurgulandı.
2: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Takvimler 19 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında ilerleyen yalnızca bir vapur değildi. O gün Samsun ufuklarında beliren bir milletin sarsılmaz iradesi, tam bağımsızlığa ve milli egemenliğe uzanan en büyük ilk adımdı. 19 Mayıs sadece tarihe düşen bir gün değil, küllerinden doğmaya kararlı bir halkın ilk nefesiydi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen o seste bugün aldığımız özgür nefes, yarınlara taşıdığımız sönmeyen bir meşale var. Şimdi gelin zamanın ötesine uzanalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, gençliğin sonsuz ışığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine kulak verelim.
3: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurdumuzu dünyanın en mamur, en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, rahatlıkla ve kaynaklarına sahip kılacağız. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
2: İşte o gün Samsun'da yakılan bu meşale bugün bizim ellerimizde yükseliyor. Onun doğum günüm dediği 19 Mayıs bizim azmimiz, bizim enerjimiz, bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ila 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan, siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Er Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Er Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.

0: Hey komşu, duydun mu?
1: Hayırdır?
0: Stuttgart havaalanına 5 dakika uzaklıkta Grill Palace restoranı açılmış. 80 kişilik teraslı pizza ve lahmacunlarla közde pişirilen zengin et ve balık çeşitleri, yaprak döneri sunan aile restoranı Grill Palace. Artık havaalanına geçmeden yemek yeriz.
2: Grill Palace, Hauptstraße 43, Eştadingen.
3: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda, tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
4: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben DJ Hakan, rengarenktesiniz. Bugün dedikodularımız olacak arkadaşlar. Yine birbirinden çalacağım, birbirinden güzel, birbirinden harika ve deli dolu şarkılarla güzel bir iki saat geçireceğiz. Canlı telefon bağlantılarımız olacak. Beni arayabileceksiniz. Şimdiden numaramı vereyim isterseniz. 0-32-17-970-71 bir konu. Bir konu işleyeceğiz burada. Burada tabii ki sizin de fikirleriniz, sizin düşünceleriniz ve deneyimleriniz benim için çok önemli. Karşılıklı böyle hoş sohbet, muhabbet ve birbirimizi rezil etmece gibi konularımız söz konusu. Ve Melike Şahin çalıyorum sizlere şimdi. Canın beni çekti diyor. Allah Allah. Haberdar. Onun nasıl haberdar oluyorsa. Dinliyoruz. 11.19 oldu saatlerimiz.

0: Zeki Şahin canın beni çekti dedi. Bu güzel şarkımızın ardından şimdi Aydın Kurtoğlu'yla ilerliyoruz, sonundayız yolun diyor. Aman aman aman öyle şeyler olmasın sakın. Duygusal bir parça, güzel bir parça. Ondan sonra başka bir parça çalacağım ki hiçbir yerde duymadınız, duyamayacağınız.
1: Her gün biraz daha.
0: Bir şey diyecektim ama yarım kaldım. Aydın hemen söze girdi.

Minions'u tanıyanlar, yani mutlaka hepimiz tanıyoruz da şu anda aklınıza gelmiyorsa Minions neydi ya? Basbandi'den normal falan diye böyle bir düşünce içerisindeysiniz arkadaşlar. Kısa bir hatırlatma. Tanıyorsunuz arkadaşlar ve bu milyonların yapımcısının, daha doğrusu ona bir soru sormuşlar. Neden tüm karakterler, biliyorsunuz orada onlarca minyon karakterleri var, neden tüm bu karakterler erkek diye sormuşlar. O da demiş ki, dişileri aptal olarak hayal etmek çok zor. Nasıl ya Bahar, ne? Düşünebiliyor musunuz? Dişileri aptal olarak hayal etmek çok zor olduğu için minyonların hepsini erkek yaptım diyor. Alkışlayın. Şimdi bu alkış niçin geliyor bilmiyorum. Yani lafımın sonunda böyle bir alkış gerekiyordu. Uysa da uymasa da bu konu hakkında var mı düşünceniz? Yazın bana 0-32-117-970-71. 0-32-117-970-71. Yani... Burada da kadınlara kaptırmadık liderliğimizi. Bakalım bu konu hakkında ne gibi mesajlar gelecek? Birazdan açıklayacağım onu.

0: Minyonlardan açtık konuyu arkadaşlar, biliyorsunuz çizgi, roman kahramanları, sinemalarda, Netflix'e, orada burada her yerde, bütün platformlarda seyrettiğimiz bu sarı tek gözlü yaratıklar var ya, işte onlar. Onun yapımcısı sormuşlar, neden bütün bu karakterler erkek, niye hiçbir dişi yok diye. O bok kadar aptal dişileri yan yana hayal edemiyorum. Pek inandırıcı olmaz diye de bir açıklama yapmışlar. Ve bu arada sizlerin de mesajlarınızı, konu hakkındaki mesajlarınızı alayım dedim. Biri burada bakayım, ismini de yazmamış. Diyor ki, kadın minyon yapsalarmış film 4 dakikada biterdi. Çünkü biri plan yapar, biri uygular, biri de Gru'nun hayatını düzene sokardı diyor. Başka bir dinleyicimiz ise bakayım ne demiş. Aslında hayal etmeye gerek yok. Ben isimlerini bile verebilirim diyor burada. Allah Allah. Allah Allah. Biri de diyor ki, o kadar kadın bir arada olması imkansız. Vurun havalıya, vurun, geçirin erkeklere. Tek akıllı sizsiniz zaten. Diğer mesajları da biraz sonra yer vereceğim ama öncesinde tanı arkadaşımıza mikrofonu devrediyorum. Sonra devam edeceğiz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Rengarenktesiniz.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: Freiburg, Heidelberg ve Tübingen üniversite hastanelerinde çalışanlar iş bırakıyor. Grev nedeniyle hastalar için bekleme sürelerinin uzayabileceği, acil olmayan tedavi ve ameliyatların iptal edilerek ertelenebileceği bildirildi. Buna rağmen acil sağlık hizmetlerinin güvence altında olduğu açıklandı. Verdi Hizmet Sendikası çalışanlar adına %7,5 oranında maaş artışı, en az 320 euro zam ve meslek eğitimi görenler için 250 euro ek ödeme talep ediyor. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Cem Özdemir bugün kabinesini ilk kez topluyor. SWR Haber kanalının edindiği bilgilere göre toplantının ana gündem maddesi son vergi tahminlerinin eyalet bütçesine etkileri olacak. Yeşiller ve CDU'dan oluşan koalisyon açısından bütçe konusu büyük önem taşıyor. Zira koalisyon sözleşmesinde yer alan tüm projeler bütçe imkanlarına bağlı olarak hayata geçirilecek. Niederanhal'da bir süpermarket otoparkında yaşanan bir tartışmanın ardından 12 yaşındaki bir çocuk bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Aracı kullanan 18 yaşındaki genç hakkında Heilbronn Bölge Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme olayın kaza olmadığı kanaatine vararak sanığı cinayetten suçlu buldu. Değerli dinleyenler, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kutlu olsun. Almanya'da yeni elektrikli otomobil veya hibrit araç satın alan özel haneler bugünden itibaren yeni devlet teşvik primine başvurabilecek. Federal Çevre Bakanı Schneider'in başvuru portalini sabah saatlerinde hizmete açması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre alımda aile büyüklüğü, gelir durumu ve araç modeline bağlı olarak 6000 euroya kadar destek sunulacak. İki çocuklu bir hane için yıllık azami gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Teşvik yılbaşı bu yana trafiğe kaydı yapılan araçlar için geriye dönük olarak da geçerli olacak. Almanya Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker gönderecek. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Zorc yaptığı paylaşımlarında önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyoruz ifadelerini kullandı. Almanya Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek diyen diplomat, silahlı kuvvetleri böylece önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığı, bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiği ayrıca vurgulandı.
1: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropolis, ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Özge, kavanozu yan tutup alt kısmına avucumuzun tam ortasıyla biraz kuvvetli bir şekilde vurduğumuz zaman şu şekilde bir hava basıncı, değil mi? Böyle yan tutuyorsun. Hı-hı. Ve kapak çok rahat bir şekilde açılıyor. Yok. Diyor. Özge.
3: Böyle.
2: Bravo. Bir de görüntülü olarak bir video. Şimdi elinde kavanoz olmayınca yanlış anlaşılabiliyor Hakan.
3: Radyo çok büyülü güzel bir şey bak. Görüntü yok ama herkes ne yaptığını anlıyor.
2: Ya da anladığını sanıyor, öyle değil. Bir de bununla ilgili sesli mesaj gelmiş. Dinleyicilerimizin kapakla ilgili ne kadar mesaj gönderisi varmış. Bravo.
4: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Hem de bu kavanoz meselesiyle ilgili bir parmak basasım var. Kavanozun altına böyle avucumuzun içiyle güm diye bir şaklattığımız zaman kapak otomatikmen hava boşluğun baskısıyla gevşeyip açılıyor. Ben çok denemişim.
2: Abi denemiş ama diyor. Ben tecrübeliyim bu konuda diyor. Abi kavanoza yapmadığımız kalmadı arkadaşlar. Amma taciz ettik ya o kavanozu ya. Şaplak atanlar, parmak basanlar. Kavanoz dünyaya geldiğine pişman oluyor ya. Kırın beni daha iyi diyor herkesi.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
5: Metropol FM'desiniz ve Rengarenk programı devam ediyor. Ve bu arada arkadaşlar, eşini seven ve öpen erkekler daha zengin oluyormuş. Var mı bunun örneği? Yazın bana. Eşini seven ve öpen erkekler daha zengin oluyormuş. Bu konuyu tartışacağız. 0-32-17-970-71.

0: Catering artık çok kolay. Otel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan, siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otel Am Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Erberlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erberlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Rengarenk programındasınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve konumuz arkadaşlar, iyi dinleyin. Eşini seven ve öpen erkekler daha zengin oluyorlarmış. Oo. Bu konuyu işleyeceğiz. Bu konuyu işleyeceğiz ve böyle bir olayı şahit oldunuz mu? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alacağız. Yazın bana, sesli mesaj gönderin ve bunları ben buradan paylaşayım. Ve bugünkü aldığım ilk sesli mesajı dinliyoruz şu anda, bakalım kim ne demiş.
4: Kolay gelsin abi. Abi, Almanların lafı var ya, bizim Türklerde de var da aklıma gelmedi. Şimdi Almanların lafını söyleyeyim. Hinter ihrem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Yani gerçek budur.
3: Ya şimdi sen burada steckt deyince ben bir korktum ilk önce. Steht. Olmasın o. Yani işi ya, yani ille de bir şey sokmasına gerek yok. Arkasında dursa yeter. Evet, sizlerin de mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. 0-32-17-970-71 Metropol FM'desiniz. Mikrofon ben Nici Hakan ve Manifest Ajda Pekkan'la ilerliyoruz, hileli diyoruz. Mwah.

0: Manifest'te şu sıralar bir aile sükse yapan bu kızların yan yana 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı, 7 mi, 8 mi? Ben 5'te saymayı bıraktım artık. O kadar genç kızın kurmuş olduğu bir ve bunlar şöyle bir olay var arkadaşlar. Manifest'i Lady Gaga ve Madonna'nın organizatörü kanatları altına almış bunu. Gelin bakayım buraya, gelin. Sizden bayağı bir iş çıkar demişler ve bunları sözleşmeye imzalatmışlar. Bakalım neler göreceğiz manifest hakkında. Evet, konumuz neydi? Eşlerini öpen erkekler, eşlerini sürekli öpen erkekler daha zengin oluyorlarmış. Yalandan kim ölmüş mü desem? Sizin mesajlarınıza yer vereceğim dedim. Bir dinleyeceğim diyor ki, o yüzden benim eşim fakirin fas fakiri diyor. Ben de diyorum, neden bu adam fakir oldu? Şey yapsan, sen öpmeye denesem, o zaman sen zengin olabilirsin. Yani her şeyi de erkekten beklemeyin değil mi? Pratik zeka. Evet, başka bir dinleyicim ne diyor? İsminizi yazarsanız sonuna da okuyabilirim. Hüsniye diyor ki, evet Hakan, benim eşim beni öptüğü için hem bayağı zengin hem kalbi zengin. Wow. Başka bir dinleyicim dedi ki, abi belki de adamlar zengin, yani para var, zamanları var, bol bol eşlerini öpebiliyorlardır. Biz akşamdan akşama görüyoruz diyor Necip, diyor Necip. Öpmeye bayağı bir hasret kalmış Necip. Bir arkadaşımız ise, peki Hakan, eşi olmayan kimi öperek zengin olabilmiş, gel beni öp. Milyarder olursun. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz, ondan sonra devam edeceğiz ve ilk çalacağım parça, haber bültenlerinden sonra ilk çalacağım parça, inanın bana, nah şuraya yazıyorum, oturamayacaksınız yerinizde. Diyeceksiniz, vay be Hakan, ne parça çaldın, merak ediyorsunuz değil mi? Az sonra ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. Wer die neue Kaufprämie für Elektroautos nutzen will, kann die staatliche Unterstützung ab sofort beantragen. Das entsprechende Portal wurde während einer Pressekonferenz mit Bundesumweltminister Schneider freigeschaltet.
3: Gefördert werden E-Autos, bestimmte Plug-in-Hybride und Elektroautos mit sogenannten Reichweitenverlängerern. Ob Kauf oder Leasing spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass das Auto dieses Jahr neu zugelassen wurde. Die Förderung kann also auch rückwirkend beantragt werden. Wie viel Geld man bekommt, hängt vom Fahrzeug ab, aber auch vom Einkommen und der Familiengröße. Bis zu 6.000 Euro sind maximal drin. Da die Anträge nur online gestellt werden können, ist eine Bund-ID Voraussetzung, also ein Konto, mit dem man sich online gegenüber Behörden ausweisen kann. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Tausende Tankstellen haben nach Darstellung eines Verbraucherdienstes gegen die im April eingeführte 12-Uhr-Regel verstoßen. Demnach erhöhten rund 3.000 von gut 15.200 Tankstellen bis zum Stichtag 11. Mai die Preise insgesamt rund 17.000 Mal zu unerlaubten Zeiten, wie aus einer Auswertung des Portals Mehr Tanken hervorgeht. Das war fast jede fünfte Tankstelle. Die Zahl der Angriffe auf Mitglieder von Parteien hat im vergangenen Jahr massiv zugenommen. Bundesweit registrierte die Polizei 5.140 Straftaten, die sich gegen Parteirepräsentanten oder Parteimitglieder richteten. Das war ein Anstieg um fast 40% gegenüber 2024, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht.
4: Seit Jahren steigt die Zahl der Straftaten, die sich gegen Angehörige von Parteien richtet. Ein Grund für den nochmal deutlichen Zuwachs im vergangenen Jahr dürfte das aufgeheizte Klima im Wahlkampf Anfang 2025 gewesen sein. Mit mehr als 1.850 Fällen war die AfD besonders stark betroffen, aber auch CDU und Grüne. Die meisten Angriffe kommen aus dem rechten und linken Spektrum, heißt es. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
2: Eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff haben in Deutschland im vergangenen Jahr so viele Menschen wie noch nie unternommen. Rund 1,5 Millionen Urlauber starteten eine Hochseekreuzfahrt von einem deutschen Hafen. Rund 4% mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Während der Corona-Pandemie waren die Zahlen stark eingebrochen. Die jüngsten Passagierzahlen liegen aber nun sogar deutlich über denen des Vorpandemie-Jahres 2019.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi haberlerimize başlıyoruz. Almanya'nın NATO'nun güneydoğu kanadını güçlendirmek amacıyla Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi ve yaklaşık 150 asker göndereceği açıklandı. Almanya Savunma Bakanlığı'na göre görev NATO'nun entegre hava ve füze savunma sistemi kapsamında yürütülecek. Alman birliği bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin yerini alacak. Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk ölü bulundu. Eski eşini öldürdükten sonra Tarsus'ta bir restorana saldıran ve ardından farklı noktalarda çevresindekilere ateş açan zanlı, jandarma ekiplerince kırsal bölgede sıkıştırıldı. Ekipler helikopter ve insansız hava araçlarıyla bölgeyi kontrol altına aldı. Yakalanacağını anlayan Öztürk'ün tabancasıyla yaşamına son verdiği açıklandı. Tokat ve Amasya'da günlerdir süren sağanak yağışların ardından Almus Barajı taşma seviyesine geldi. Barajın %100 dolması üzerine bazı bölgelerde tahliye ve güvenlik önlemleri alındı. Tokat'ta olası taşkın riskine karşı iş makineleriyle taş ve kum torbaları yerleştirildi. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri düzenleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Bandırma vapuru ile İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal, Samsun'da kurtuluşun ilk adımını attı. Bu süreç 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan yolu açtı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Teknik Direktör Sergen Yalçın da yolların ayrılmasının ardından açıklama yaptı. Sergen Yalçın'ın tazminat talep etmediğini belirtti. Adalı yeni teknik direktör arayışına başladıklarını ifade etti. Ayrıca Şenol Güneş'te çalışmayı düşünmediklerini açıkladı. Türk Amirliği Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası geniş aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella'nın belirlediği 35 kişilik listede Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Uğurcan Çakır ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler yer aldı. Türkiye Dünya Kupası'nda D grubunda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak. Diğer haberlerimizle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Ve rengarenk işte, her şey rengarenk arkadaşlar. Konumuz ise eşini seven ve öpen erkekler daha zengin oluyormuş. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alalım, fikirlerinizi alalım veyahut da tecrübelerinizi bizimle paylaşmak isterseniz 0-32-17-970-71'e ister sesli mesaj, ister yazılı mesaj veyahut da canlı telefon bağlantısı da kurabiliriz. Size kalmış bir şey. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Her şey. Hiç fark etmiyor benim için. Şimdi niye gülüyorum biliyor musunuz? Bir mesaj geldi. Ya das gibt's gar nicht. Yani o kadar beğendim ki bu mesajı. Şimdi hep beraber dinliyoruz. Bir dinleyicim mesaj göndermiş. Bakalım ne diyor.
1: Normal para olunca kadınlar öptürür. Adam gariban ne yapsın? Açlıktan ağzı kokar öptürmez. Selamlar Hamburg'dan.
0: Evet, Hamburg'dan bakıyorum. Ne de güzel söyledi böyle. Yazmış yani, kendisi yaşamış gibi. Ben senin ismini de söyleyeyim de dur bakayım. Sen herhalde öpülme yoksunusun. Serdarinho yazmış, 66 numara. Serdarinho. Arkadaşlar, Hamburg'daki arkadaşlar, Serdarinho'yu tanıyorsanız bakın şunun yani çaresine, daha doğrusu derdine bir çare olun arkadaşlar. İçi geçerek anlattı vallahi billahi. Evet, ve şimdi dedim ya, en güzel parçaları çalacağım sizlere ve yerinize oturabilmek mümkün olmayacak arkadaşlar. Şimdi o parçalardan bir tanesi geliyor. Hakan, vallahi de billahi de doğru söylüyor musun diyeceksiniz. Hangi parça gelsin?

Metropol FM. Affetmem asla seni. Ne güzel şarkıydı değil mi? Evet millet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bilim insanları yine yuvaları karıştıracak bir araştırmaya girmişler, gelmişler. Hazır mısınız radyolarını yeni açanlar? Eşini seven, öpen, ilgi gösteren erkekler daha zengin oluyorlarmış. Efendim? Yani olay sadece romantizm değil tabii ki. Meğer adam ebe muah diye gidince ekonomide ister istemez şahlanıyor. So, şimdi Türkiye genelinde biliyorsunuz bazı beyefendiler düşünmeye başladılar şimdi. Buradakiler de böyle. Acaba ben hanımı öpeyim derken aslında nasıl desem yatırım tavsiyesi mi kaçırmışım? Burada Oktay adına bir dinleyicim diyor ki olsa da sabah akşam öpsek Hakan diyor. Ay canım benim, ben sana kıyamam. Başka bir dinleyicim ise bakayım ne demiş. Merhaba, ben Stuttgart'dan Mehmet. Hakan, biz her zaman öpüyorum ama hala fakiriz diyor. Yeterince öpemiyor musun demek ki. Bir başka dinleyicim. Ha, biraz önceki çaldığım şarkının üzerine hafiften konuşunca sus da dinleyelim demiş. Vedo Bad Homburg'dan affettim seni diyor. Eksik olma Vedo. So, wer noch? Bakayım. Hakan, 40 senedir eşimi sevgiyle öpüyorum. Cüzdanı aşırı dolu olmasa da mutluyuz, sağlıklıyız. Vallahi çok zenginiz. İşte bu. Gerçek aşklardan bir tanesi. Başka kimler neler yazmış? Bakayım. Oh, just come. Çok. Olmaz arkadaşlar. Bunlar olmuyor. Bir başka dinleyicim ise merhaba. Bodrum'dan selam. İyi yayınlar dileriz. Totos Taxi Team. Totoş mu? Totos mu? Mehmet Akif Özmen. Buradan da sevgilerimizi sunuyoruz sizlere ve arkadaşlar. Şimdi Sevval'la ilerliyoruz nerede ilinde diyecek bu güzel şarkımızın ardından konuyu işlemeye devam edeceğiz. Gelen diğer mesajları, birçok sesli mesajlarınız var. Onlara da yer vereceğim. Az sonra ayrılmayın radyonuzdan. Biraz duygusal takılalım. Nerede ilinde diyor Sevval. 12.15 rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. Sun Express Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
1: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
2: Anne, midemiz açlıktan konser veriyor.
3: Nereye gidelim çocuklar?
2: Tabii ki Grepala.

0: Sıcak yuvası. Hauptstraße 43. Leinfelden Echterdingen.
1: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, Rengarenk'cisiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve eşini öpen, sık sık öpen erkekler daha zengin oluyorlarmış arkadaşlar. Vallahi ben bu bilim insanla, bilim değil, bilimle ilgisi yok. Uzmanların yalancısıyım, onlar söylediler. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alayım dedim. Bir dinleyeceğim. Aynen şöyle bir mesaj gönderiyor.
4: Merhaba Türkan, ben Frankfurt'tan, iyi yayınlar. Bence olay şu, hani marifet sanırım erkeğin sevdiği kadını veya kadınını sevip sarılıp öpmesinde değil. Eğer bunu yapıyorsa bu eşine güzel bir duygu, güzel bir enerji veriyordur ve eşi de daha mantıklı hesap yapıyordur ve bunun sonucu o zenginlik elde ediliyordur diye düşünüyorum. Hoşça kalın.
3: Oo, bu da bir başka bakış açısı tabii ki. Bir diğer dinleyicimiz ise.
5: Merhaba Hakan. Babamın bana bir nasihati var. Kendini seviyorsan eşine iyi davran. Sağlığını düşünüyorsan eşine iyi davran. Huzurlu, mutlu bir hayatta yaşamak istiyorsan eşine iyi davran.
3: So, bir sesli mesajım daha çok vardı. Onlara da biraz sonra yer vereceğim. Şimdiki sesli mesajım ise...
6: İyi yayınlar Metropol FM. Erkan ben. Vallahi çok öptüm. Fazlasını öptüm. Hep öptüm, çok öptüm, her gün öptüm. Hiçbir faydasını görmedim. Öpmediğimden bu yana Allah'ıma hamdolsun, şükürler olsun. Her şey cebimde. Çok mutluyum. Böyle her şeyim var hamdolsun ya. Vallahi diyorum yani. Bunu da ciddi söylüyorum. Şaka maka değil yani. O profesör, onu yapan bilim adamlar diyen, araştıran kişiler kesin karısından korkuyordur. Ondan öyle demişler.
3: Evet, ve diğer mesajlara da yer vereceğim. Ama nasıl böyle içtenlikle söylüyor? Bu bir şeyler yaşamış bence. Sizce de öyle değil mi? Bence vallahi öyle. So, jetzt machen wir weiter. Hadise ve motivle. Devam ediyoruz. Labirent diyor. Radyonuzdan ayrılmayın arkadaşlar. Rengarenk desiniz. Diğer mesajlara da biraz sonra yer vereceğim.

Radyo Sefe Motive Labirentini Metropol FM'de rengarenk programdasınız arkadaşlar. Ve ne demiştik? Birbirinden güzel farklı şarkılara da yer vereceğim. Hiçbir yerde bulamayacağınız, satın alamayacağınız ve Shazam'da hiç aramanıza da gerek yok. Telefonu çıkarıp da acaba hangi parçaymış bu? Keine Chance. Das einzige Chance, was ihr habt, ist Metropol FM. Çalıyorum en güzel parçalardan bir

0: tövbeler olsun. Bu güzel parçaya yer verdikten sonra konumuz biliyorsunuz arkadaşlar. Konumuz eşlerini sürekli öpen erkekler. Eşlerini sürekli öpen erkekler zengin oluyormuş. Bunu vallahi ben de başkalarının yalancısıyım. Bir araştırma yapmışlar ve böyle bir sonuç elde etmişler. Şimdi bence burada bazı erkekler böyle hesap yapıyorlardır. Günde böyle 3 öpücük falan. Hı? Yıl sonuna acaba yazlık çıkar mı? Değil mi? 3 öpücük acaba yazlık çıkar mı diyorlar. Ve bu arada hanımlar da şu anda mutlaka radyonun sesini sonuna kadar açmışlar ve kocasına. Bak bak dinle bak bilim söylüyor bilim.
1: Duyuyor musun bilim söylüyor. Öpecekmişsin beni.
0: Evet ve bana da soracak olsanız bankacılık sistemi de değişiyor yavaş yavaş. Faiz yok, fon yok, direkt sabah sabah öpücük endeksi. Ondan sonra oh çalışmaya da gerek yok. Öp öp zengin ol. So, jetzt machen wir weiter mit Ezel. Ezel'den devam ediyoruz. Bundan sonra hemen bu Ezel'den sonra da bana göndermiş olduğunuz mesajlar, sesli mesajlar var. Onlara yer vereceğiz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Neredesin diyor. Rengarenktesiniz. Metropol efendisiniz.

Evet ve şimdi Murat Boz ve Melek Mosso kolay değil ya. Ardından hemen mesajlarınız gelecek. Sesli mesajlarınız birbirinden eğlenceli ve komik mesajlar. Aslan.

Yavuz'uyla devam ediyor. Ne demiştik? Eşlerini öpen, daha doğrusu bilim insanları yine böyle. Yuvaları karıştıracak bir araştırmayla gelmişler. Eşini seven, öpen, ilgi gösteren erkekler daha zengin oluyormuş efendim. Evet. Yani olay sadece romantizm değil. Meğer adam hep muh diye gelince ekonomide ne oluyor? Hemen havalanıveriyor. Bu konu hakkındaki düşüncenizi alalım dedim. Bir dinleyicimiz Hakan, o da Düsseldorf'tan arıyor. Daha doğrusu yazmış bana, diyor ki öptüğümüz için mi zenginiz? Zenginiz diye mi öpüyoruz bilemem ama bol bol öpüşmeye devam arkadaşlar. İşte budur. Süper. Bakalım başka kimler ne demiş? Varken kıymetini bilmiyorlar, yokken de arıyorlar diyor. Çimen. Echt Katastrophe Çimen. Öyle değil mi? Çimen'i tanıyoruz zaten. Bir başka dinleyicim ise. Bakayım ne demiş? Oh! Sesli mi mesaj? Buna da şimdi yer verelim hemen. Bakayım. Voice. Kayboldu. Ah, yet abis. So. Bir dinleyicim demiştik ki, peki Hakan, işi olmayan kimi öperek zengin olabilirmiş dedim. Beni öp dedim. Vallahi Hakan, beni öp dedin ya, zengin olacağımı bilsem seni öpücüklere boğardım, inanırım. Para olsun da ne olursa olsun. So, diğer dinleyicilerimizin de mesela adam robot, kaderim fakir diyor. Allah Allah. Bir başka dinleyicimiz, eşlerini öpen diyorsun Hakan'cığım. Zampara olanlar daha mı zengin olur sence? Oo. Das war aber hart. Das geht nicht. Das zählt nicht. Was jetzt zählt? Es das. Aldatıldık diyor. Yani çok iyi bir halt etmiş gibi, aldatıldık diyor, böyle bir de anons ediyorum ya. Ama böyle aldatılmış bir şarkıydı. Böyle seveceğim, böyle hop dedik bir şarkı olabilir mi ya? Dinliyoruz. En sevdiğim parçalardan bir tanesi. Sadece müziğinden dolayı tabii ki. Rengin.

0: Hakan merhaba, ben Saadettin. O iş yalan ya. Zengin parasıyla oynarmış, fakir karısıyla oynarmış. Bu bir atasözü. Ben söylemedim, atalar söylemiş ha. Hadi iyi yayınlar.
1: Evet, bu da başka bir düşünce. Bu arada diğer mesajlara da şimdi yer veriyorum. Bakayım, Burcu diyor ki demek ki ilgi, alaka önemli. İlgisiz olunca strese giriyorlar, para harcıyorlar diyor. Bu da güzel bir bakış açısı. Keyifler yerinde ise para harcamaya gerek yok ve para cepte. Evet Burcu, tecrübe konuşuyor gibime geldi. Diğer dinleyicilerim, bakalım kimler ne demiş. Selamlar, ben Dortmund'dan Osman. Yanımda patronum var, onu öpsem zengin olur muyum? Şimdi patron bakıyor mu sana? Sen ona bak. Çekin arabayı kenara. Bir 10 dakika sonra beni arayın.
2: Merhaba, ben Hamdan Fatih Cesur. Evliyken ay sonu gelmiyordu. Ayrıldıktan sonra, yani eşimi öpmedikten, sevmedikten itibaren cebimde bir parasız günüm yok yani. Zenginleştim.
1: Bu da başka bir tecrübe tabii ki. Buna bir şey söyleyemeyiz.
3: Selam Hakan. Karısını öpen erkekler zengin oluyor demişsin de. Burada bir çelişki var. Şimdi adam zengin olmak için karısını bol bol öpecek. Bu sefer de dışarıdan gören diyecek ki zengin parasıyla fakir karısıyla oynuyor. Nasıl oluyor bu iş? Burada bir çelişki yok mu?
1: Ya bir de bana soruyorsun. Sanki onu ben yazdım, Allah Allah. Şimdi kısa bir aramız olacak, ondan sonra Sefo ve Mustafa Sandal İsyankar adı şarkının çok güzel bir versiyonuyla sizlerle birlikte olacağız Rengarenk'te.
4: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
5: Angus Kebap Restoran.
6: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
7: Benim canım hamburger çekti baba.
8: Steak veya kebaba hayır demem.
6: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
5: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
9: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
10: Erbelin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbelin Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
11: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Metropol FM. Takvimler 19 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında ilerleyen yalnızca bir vapur değildi. O gün Samsun ufuklarında beliren bir milletin sarsılmaz iradesi, tam bağımsızlığa ve milli egemenliğe uzanan en büyük ilk adımdı. 19 Mayıs sadece tarihe düşen bir gün değil, küllerinden doğmaya kararlı bir halkın ilk nefesiydi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen o seste bugün aldığımız özgür nefes, yarınlara taşıdığımız sönmeyen bir meşale var. Şimdi gelin zamanın ötesine uzanalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, gençliğin sonsuz ışığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine kulak verelim.
1: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
0: İşte o gün Samsun'da yakılan bu meşale bugün bizim ellerimizde yükseliyor. Onun doğum günüm dediği 19 Mayıs bizim azmimiz, bizim enerjimiz, bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Ve bu arada Ercan diye bir arkadaşımız A100 otobanda en az 1 kilometre stau var diyor. Richtung Tempelhof. Oraya doğru gidenler. Ben bazı böyle herhangi bir radyo kanalında takılı kaldığım zaman ve beğendiğim zaman radyo kanalı inşallah diyorum. Stau olur da bu programı doya doya izleri dinlerim diyorum. Şimdi ben bunu niye söyledim bilmiyorum. Aklımdan, daha doğrusu başımdan geçen bir olaydı, anlatayım dedim. Konumuz arkadaşlar, konumuz çok daha farklı biliyorsunuz. Biliyorsunuz ne demiştim? Erkekler. Erkekler daha doğrusu hanımlarını sabah evden çıkarken, bir yerde eve gelirken, işten gelirken hanımlarını öpen erkekler genelde zengin oluyorlarmış. Paraları çoğalıyormuş. Hiç bir tecrübe ediniz mi? Var mı böyle başınızdan geçen? Veyahut da herhangi bir olaya, buna benzer olaya şahit oldunuz mu diyelim. Almış olduğum birçok sesli mesajlar vardı. Birbirinden güzel, eğlenceli. Ve bu arada bakayım, Ayşe Hanım, Berlin'den Ayşe Hanım diyor ki, Hakan neden bu soru erkeklere soruluyor? Bırakın da biz kadınlar zengin olalım diyor. Ha, o zaman siz öpmeniz gerekiyor. Ben bu kadınlar daha güzel öptüğüne katılıyorum diyor Berlin'den. Evet, katılmak sizin hakkınızdır. Biz ona bir şey diyemeyiz. Bir başka dinleyicim ise Sarı Yıldız Leyla. Diyor ki zengin olacağım diye şartlanıp öpmesin. Aman diyor, istemiyorum böyle bir şey. Her halükarda içten geliyorsa öpsün diyor. Çünkü hayatta her şey para değil, samimiyet daha değerli diyor. Bu da güzel bir mesaj ve son mesajım bugünkü. Merhaba, ben Sercan. Şimdiye kadar her öptüğümde eşim bana 5 euro verseydi ev almıştık. Oo, kağıttan ev mi? O zaman yaşınızın bayağı bir almış gitmiş olması gerekiyor, öyle diyorum. Yani yaşınız gençse 3-5 kere öpmeyle öyle ev alınırsa ölüme geleni öperim vallahi. Şimdi bir şarkımız var eskilerden, bir türkümüz var daha doğrusu. Bu türkümüzü öyle güzel derlemişler, toplamışlar, öyle bir hale getirmişler ki vay be dememek elde değil. İşte geliyor. Hangi şarkı? Yes. Heyecan yaptım biraz. Acaba hangi şarkı?

0: Bak, Ali arıyor.
1: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
2: İyi bayramlar.
3: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
4: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
5: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
6: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç. Bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al. Bayramı sevdiklerinle karşıla.
7: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
8: Hey komşu, duydun mu?
9: Hayırdır?
8: Stuttgart havaalanına 5 dakika uzaklıkta Grill Palace restoranı açılmış. 80 kişilik teraslı pizza ve lahmacunlarla közde pişirilen zengin et ve balık çeşitleri, yaprak döneri sunan ayrı restoranı Grill Palace. E artık havaalanına geçmeden yemek yeriz.
10: Grill Palace, Hauptstraße 43, Eschtadingen.
11: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
12: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkı.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon. Sen ben.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: karşılaşma anı.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli araç satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
3: Wir tun also mit diesem Förderprogramm etwas für die Umwelt, wir tun etwas für die Autoindustrie, das ist wichtig für alte Arbeitsplätze und für die Haushalte in Deutschland, die sich ohne diese Förderung, die sozial gestaffelt ist, wer wenig Geld verdient, bekommt die meisten Zuschuss, die sich sonst ein Elektroauto nicht leisten können. Wir schaffen damit einen Ausweg aus der fossilen Krise für viele Haushalte. Wir geben Deutschland und der für uns psychologisch und auch wirtschaftlich so wichtigen Autosindustrie einen Schub. Und ich finde, das ist ein starkes psychologisches Signal in der jetzigen Lage.
2: İki çocuklu bir ailenin 6.000 euroluk en yüksek desteği alabilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45.000 euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider, teşvikin yılbaşından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek.
3: Das Programm zeigt bereits Wirkung und das bevor das Portal überhaupt online war. Zwischen Januar und April diesen Jahres wurden rund 224.000 reine Elektroautos neu zugelassen. Das ist mit 23,6% fast jeder vierte Neuwagen und das ist ein neuer Rekord im Vergleich zu den bisherigen Jahren.
2: Başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
3: Für mich als Umweltminister ist die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen.
2: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Teşvik primi geriye dönük 1 Ocak tarihi itibariyle alınabiliyor. Başvuru yapmanız gerekiyor. BAFA'nın sayfasından bafa.de, orada bilgiler var. Arabayı aldıktan 12 ay sonra, en geç 1 yıl içinde bu başvuru yapmış olmanız gerekiyor. Yani son ana bırakmayın. Dinleyicimiz sormuş, hibrit araçlar içinde oluyor mu diyor.
2: Yok, sadece ondan hibritte, motor da var. Motorlu araç olmuyor.
1: Hakan yapma. Yapma Hakan.
2: Yani öyle tahmin ediyorum.
1: Çok yüksek olmasa camdan atacağım kendimi harbiden ha. Hibrit araçlarda da oluyor. Dinleyicimizin bir sorusu var, diyor ki bu diyor kullanılmış arabalarda da geçerli mi diyor. Sen sormadan Hakan'la biz bunu çoktan düşündük.
2: Biz bunun muhasebesini yaptık.
1: Sadece yeni araçlarda, sıfır araçlarda. Çünkü düşünsene, Hakan arabayı alır, 6000 euro teşviği alır, bana satar, 6000 ben alırım. Ben de hanımın üzerine yaparım, bir altı da orada yok artık.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları'yla Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Acentan'dan veya SunExpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.

0: konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Airbnb Linde Hotel und Anatolia Restoran. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
1: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.

0: midemiz açlıktan konser veriyor.
1: Nereye gidelim çocuklar?
0: Tabii ki Köy Palas'ta. Köy Palas'ta herkese göre lezzet var.
2: Közde pişen tüm helal et ürünleri, günlük yapılan yaprak döner, lahmacunlar, pizzalar, odun kömüründe pişen taze balıklar. Köy Palas, lezzetin sıcak yuvası. Hauptstraße 43, Leinfelden, Echterdingen.
3: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda, tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
4: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyo.

0: Takvimler 19 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında ilerleyen yalnızca bir vapur değildi. O gün Samsun ufuklarında beliren bir milletin sarsılmaz iradesi, tam bağımsızlığa ve milli egemenliğe uzanan en büyük ilk adımdı. 19 Mayıs sadece tarihe düşen bir gün değil, küllerinden doğmaya kararlı bir halkın ilk nefesiydi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen o seste bugün aldığımız özgür nefes, yarınlara taşıdığımız sönmeyen bir meşale var. Şimdi gelin zamanın ötesine uzanalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, gençliğin sonsuz ışığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine kulak verelim.
1: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
0: İşte o gün Samsun'da yakılan bu meşale bugün bizim ellerimizde yükseliyor. Onun doğum günüm dediği 19 Mayıs bizim azmimiz, bizim enerjimiz, bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
2: Erbelinde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler. Park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbelinde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
3: Angus Kebap Restoran.
4: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
5: Benim canım hamburger çekti baba.
6: Steak veya kebaba hayır demem.
4: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
3: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
7: Catering artık çok kolay. Otel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otel Am Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 16 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 16 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka iyi gelir. Dışarı çıkarken bir gözlük de yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız Paydos keyfimizde. Şu anda mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Her zaman olduğu gibi sizlere en güzel şarkılarımızla eşlik etmeye devam ediyorum. Ben Esra ve biraz sonra Buray'la devam edeceğiz. Buray'dan Seni Her Gördüğümde parçasını dinleyeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Bugün çok eğlenceli konular hazırladım sizler için. Mesleklerimizi konuşacağız. Biraz sonra birlikteyiz.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
3: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
4: Feuerbach'ın meşhur kasabı Akın Kasap, helal ve güvenilir et, tavuk ve balıkta en tazesi, en lezzetlisi. Yıllardır bildiğiniz hizmet kalitesiyle ailenizin kasabı Akın Kasap, Zuffenhausen'de Unterländerstraße 73'te.
5: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda, tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
6: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
7: Catering artık çok kolay. Otel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Hotel Am Charlottenplatz, Plochingerstraße 1, Esslingen.
8: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
1: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Douglas.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Bugün sizinle eğlenceli bir konu konuşacağız. Mesleğimizi konuşacağız. Şimdi eğer ödeme yöntemi olarak mesleğimizle ödeme yapmak isteseydik, mesleğimizle ödeme yapabilseydik nasıl ödeme yapardık? Şimdi mesela kuaförler. Saç kesimi 35 euro. Tamam kardeşim, ben sana bir hemen kesim atıyorum, borç kapanıyor desek. Ödeme sistemini komple kökünden değiştirsek, herkes mesleğiyle ödeme yapsa bence muhteşem olur. Doktorlar mesela markete ödeme yapıyor. Diyor ki kasadaki hanımefendi, hızlıca bir tansiyonunuzu ölçtüm sizin. İki muz bir süt alıp çıkıyorum diyor. Bence muazzam. Otobüs şoförü mesela, çok basit bence. Sizi 3 durak bedavaya götüreyim. Bana şu kahveyi bedava verin. Muazzam bence. Takas dönemine tekrar dönmek istiyorum ben. Radyocu olarak da herhalde biz nasıl öderdik? İşte bir kahve alırdık. Şimdi ben size özel bir canlı yayın yapıyorum derdim mesela. Ay nasıl güzel olurmuş ya böyle bir hayat. Ne yapıyoruz? Zaten bir nevi buna benzer bir şey yapıyoruz. Yapıyoruz mesleğimizi, para alıyoruz bunun karşılığında. Gidiyoruz o parayla da kahve alıyoruz. Ne gerek var o kadar bankaları yormaya ya? Bankaları yoruyoruz, işte şirketimizdeki muhasebeyi yoruyoruz. Hiç gerek yok. Gelin ben size özel yayın yapayım. Alışverişimizi böyle tamamlayalım. Peki siz mesleğinizle ödeme yapsanız nasıl bir ödeme yapardınız? Nasıl olurdu o ödeme? Mesajlarınızı bekliyorum.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

hanımlar beyler. Merhaba ben Esra. Eğer mesleğimizle ödeme yapabilseydik nasıl ödeme yapardık? Bunu konuşuyoruz. Çok eskilerde takas döneminde zaten buna benzer bir sistem vardı. Acaba biz şimdi o kadar kıymetli mesleklerimiz var. Ödeme yapıyor olsak nasıl bir ödeme yapılabilir? Bunu konuşuyoruz. Sizden cevaplar gelmeye başlamış. Bir dinleyicimiz diyor ki ben inşaat mühendisiyim. Nasıl olsun, ev mi yapayım, bunu mu istiyorsunuz dedim. Frankfurt'tan Helin yazmış. Helin fena mı olurdu ya? Küçük bir şey alacaksak da acaba şey yapabilirdik. Hani bir ev değil de bir evin bir odası olabilirdi mesela. İnşaat mühendisi müthiş yani. Ya da daha da küçük bir şeyse ne bileyim evime bir kolon falan dikebilirdin. Öyle şeyler olabilir. Bir dinleyicimiz yazmış. Öğretmenmiş kendisi Reyhan. Diyor ki karşılığında 45 dakika matematik veya kimya özel ders verebilirim demiş. Ay ben bunu sevdim. Vallahi sevdim. Bakın bu aslında biraz şeye benziyor. Arkadaşlar arasında kendi mesleklerimizden faydalanıyoruz ya. Ama bunu karşılıksız yapmıyoruz. Mesela parayla ödemiyoruz da kendi mesleğimizi kullanıyoruz. Mesela ben bir arkadaşımın özel gününde müzisyenim. Ücretsiz sahne alıp müzik yapıyorum. O da bana diyor ki para istemiyorum kesinlikle. Ama o da bana diyor ki tamam ben de sana şunu yapayım diyor. Mesela diyelim ki güzellik uzmanı diyor ki ben de sana bir cilt bakımı yapayım diyor. Biz zaten bunu böyle mesleklerimizle yapmış oluyoruz. Bir takas gibi yani karşılıklı bir fayda sağlıyorsun aslında. Çok tatlı geliyor bu bana. Yani 3'ün 5'in hesabını yapmak yerine bu hayatta en iyi yapabildiğin şeyi yapıyorsun. Yani mesleğini yapıyorsun. Bence mis gibi. Siz mesleğinizle ödeme yapsanız nasıl bir ödeme olurdu? Mesajlarınızı bekliyorum.

Burcu Güneş, gül kokusu dedi, ne de güzel şarkı sözleri. Arkadaşlar, bugün sizlerle mesleğimizi konuşuyoruz. Eğer mesleğimizle ödeme yapabiliyor olsaydık, nasıl bir ödeme yapardık, bunu konuşuyoruz. Ben bir fincan kahveye bir özel yayın patlatırdım vallahi. Güzel olurdu. Ya da müzisyenim ya aynı zamanda. Hemen giderdim, bir şarkı yazardım hemen. Bir kahveye bir şarkı, mis. Bir dinleyicimiz yazmış. Ömer Özkan diyor ki, Esra ben dişçiyim. Nasıl ödeme yaparım ki? Biliyorsun diş fiyatları malum. Ver oradan bana bir kahve, dişini çekeyim mi diyeyim, ne diyeyim diyor. Ay fena mı olur, ben kabul ederdim valla. Neden olmasın, diş çekmek artık sizin için çok kolay bir şey değil mi? Alıyorsun eline kerpeteni, çat diye söküyorsun yani. Tabii ki şaka yapıyorum yani, muazzam insanlarsınız siz diş hekimleri. Çok da kıymetlisiniz, biraz da pahalısınız. Neyse, doğru diyorsun, bir fincan kahveye yapamazsın onu artık, bir herhalde 2 kiloluk kahve çekirdeğini anca yapar.

0: Daimlerstraße, Altmışbeş, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
2: Erbelinde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbelinde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
3: TÜV Rheinland FSP Stuttgart Araç Muayene İstasyonu. TÜV ve ekspertiz hizmeti. Bizi Stuttgart Gazkesi yakınında bulabilirsiniz. Hafta içi ve cumartesi günleri randevu almadan bizi ziyaret edin. Ücretsiz kahvenizin tadını çıkarırken TÜV'ünüzü alacaksınız. TÜV Rheinland FSP Araç Muayene İstasyonu. Von Pistorius Straße 2A.
4: Catering artık çok kolay. Otel Am Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Hotel Am Charlottenplatz, Plochinger Straße 1, Esslingen.
5: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz

0: Merhaba, ben Esra. Mesleklerimizden bahsediyoruz, mesleklerimizi konuşuyoruz. Eğer mesleğimizle ödeme yapabilseydik, nasıl ödemeler yapardık, bunu konuşuyoruz. Kimisi diyor ki ben özel ders verirdim, kimisi diyor ki saçını keserdim. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki dikişçi bir kardeşim var. Bir program ile binanızın bütün koltuk döşeme ve tamir işini yapar kardeşim demiş. Bütün binamızın mı? Binası olan var mı? Benim binam yok. Benim bir evim bile yok. Ama koltuğum var bak. Bak koltuğum var işte. Terzi, yani dikişçi kendisi herhalde atölyeden de bir fotoğraf göndermiş. Ne kadar zor işiniz, ne kadar kıymetli bir iş yaptığınızın farkında mısınız? İşte onu şu an bu el işlerini, marangozluk, o bu falan, robotlar yapamıyor işte bunu. O yüzden helal olsun size, en kıymetlisi sizinki. O yüzden siz bize dikiş yaparsınız ama biz size ne verebiliriz bilemiyoruz. Bayağı pahalıya patlar gibi görünüyor. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki Esra Hanım hep İyi mesleklerden bahsediyoruz. Şimdi mezar kazıcısı var mesela. O ne verecek size? Gassal var mesela. Ne verecek size demiş. Ay tövbeler olsun. Ay aklımıza öyle şeyler getirmeyelim. Boş verin. Biz pozitiften devam edelim. Bu arada yani hakkına dayamayalım. Onlar da lazım oluyor günün birinde. Kara kara konuşmak istemiyorum ama o da önemli yani. O da çok kıymetli. Bir dinleyicimiz diyor ki ben ödememi saç boyayarak, keserek, yaparak alırdım. Kimsenin hayır diyemeyeceği bir ödeme demiş Pınar. Pınar var ya, sen işini biliyorsun. Bana şimdi ödeme sisteminizi söyleyin. Ben sizin mesleğinizi tahmin edeyim. Ödeme sistemi söyleyeyim. Ben şununla ödeme yapardım diyeyim. Ben sizin mesleğinizi tahmin edeceğim. Mesajlarınızı bekliyorum. O sırada bir haberlerimize bakalım.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Dirk Zettler. Bundeskanzler Merz hat seine schwarz-rote Regierungskoalition zu entschlossenen Anstrengungen für weitere Reformen aufgerufen. Wir brauchen jetzt Ruhe, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen aber auch Mut in der Regierung, sagte Merz, bevor er als Gast an der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion teilnahm. Er forderte die Unionsfraktion wie die SPD-Fraktion zudem auf, nicht gegenseitig öffentliche rote Linien aufzuzeigen. Wer die neue Kaufprämie für Elektroautos nutzen will, kann die staatliche Unterstützung ab sofort beantragen. Das entsprechende Portal wurde während einer Pressekonferenz mit Bundesumweltminister Schneider freigeschaltet. Das Antragsverfahren läuft rückwirkend für Neuzulassungen ab Januar.
3: Viele Interessierte standen offenbar schon in den Startlöchern. Bis zum Ende der Veranstaltung mit Umweltminister Schneider, die gerade mal eine halbe Stunde dauerte, gab es schon über 1800 Anträge. Für den Online-Antrag ist eine Bund-ID nötig, also ein Konto, mit dem man sich online bei Behörden ausweisen kann. Gefördert wird unter anderem der Kauf und das Leasing neuer E-Autos und bestimmter Plug-in-Hybride, die sowohl mit Strom als auch mit Treibstoff fahren können. Die Höhe des Zuschusses hängt von Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße ab und kann bei bis zu 6.000 Euro liegen. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
2: Den deutschen Wäldern machen Folgen von Hitze, Trockenheit und Schädlingen weiterhin zu schaffen. Aber der Zustand unseres Waldes habe sich insgesamt nicht weiter verschlechtert, sagte Bundesagrarminister Rainer bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts.
4: Nach wie vor sind 4 von 5 Bäumen in Deutschland krank, gut erkennbar zum Beispiel an fehlenden Nadeln oder Blättern in den Baumkronen. Vor allem bei Eichen, gut die Hälfte haben hier größere kahle Stellen. Buchen und Fichten geht's dagegen etwas besser. Zwar sind im vergangenen Jahr weniger Bäume abgestorben als vorher, aber insgesamt hat sich der Wald auch noch nicht von den Dürrejahren 2018 bis 2020 erholt. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
2: Das Europäische Parlament blockiert bis auf weiteres Betrugsermittlungen gegen die CSU-Vizevorsitzende und Europaabgeordnete Angelika Niebler. In einer geheimen Abstimmung votierte eine knappe Mehrheit der Abgeordneten dafür, einen Antrag der Europäischen Staatsanwaltschaft auf Aufhebung der Immunität Nieblers abzulehnen. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund bezeichnete das Abstimmungsergebnis als schlecht für die Glaubwürdigkeit des Parlaments.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda gençlerin Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı. Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarını da anan Erdoğan tüm gençlerin ve milletin 19 Mayıs bayramını kutladı. Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli törenler düzenlendi. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında eski bir belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. T24'ün haberine göre operasyonun belediyedeki bazı ihale ve mali işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmalarının MASAK raporları doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı. Gürlek, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında tutuklandığını belirtti. Soruşturmada yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve aracılık iddialarının incelendiği ifade edildi. Gürlek, yurt dışındaki şüpheliler hakkında da kırmızı bülten çıkarıldığını söyledi. Kayseri Spor Kulübü, Süper Lig'in tescil sürecine ilişkin UEFA ve FIFA'ya başvuracaklarını açıkladı. Kulüp yönetimi, ligde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle hukuki girişim başlatma kararı aldı. Açıklamada, Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmemesi talebinin uluslararası futbol kurumlarına taşınacağı belirtildi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu kamuoyunda ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. TFF sezonun sportif sonuçlara göre tescil edileceğini duyurdu. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 16 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 16 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka iyi gelir. Dışarı çıkarken bir gözlük de yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

eğer mesleğimizle ödeme yapabilseydik nasıl ödeme yapardık? Bunu konuşuyoruz. Bana ödeme sisteminizi söyleyin, size mesleğinizi söyleyeceğim, tahmin edeceğim. Nasıl bir ödeme olurdu? Bana bunu gönderin. Mesajlarınızla göz atacağım birazdan.

mesleklerimizi konuşuyoruz. Mesleğinizle ödeme yapabilseniz nasıl ödeme yapardınız? Bunu konuşuyoruz. Ben de demiştim ki siz bana ödeme metodunuzu, ödeme yönteminizi söyleyin. Mesleğinizi ben tahmin edeceğim demiştim. O kadar eğlenceli mesajlar geldi ki. Öncelikle bir dinleyicimiz iç dekorasyon demiş. Frankfurt'tan Salman yazmış. İç dekorasyonla ödeme yapardım. Evinizi gelirdim, dekore ederdim demiş. O zaman iç mimarsın sen. İç mimarlık değil mi? Doğru mu bildim? İç mimar herkese çok lazım. Geçen yapay zekaya attım evimin bir salonunu. Oturma odasının fotoğrafını attım yapay zekaya. Dedim ki burayı dedim bir iç mimar gibi dizayn eder misin? Güzel dekorasyonlarla güzelleştirir misin dedim. Bana bir fotoğraf gönderdi. Ya aklım hayalim almaz. O kadar güzelleştirdi ki dedim ki ya benim ne kadar güzel bir oturma odam varmış aslında. Salman, yani eğer iç mimarsa mesleğin, senin mesleğin elden gidiyor yapay zekayla, haberin olsun. Bir dinleyicimiz Orhan yazmış. Orhan diyor ki benim ödeme yöntemim şu olurdu. Güzel bir döverim demiş. Güzel bir döverim. Ha, dövmecisin sen. Dövme sanatçısı, dövme yapıyorsun. Yoksa acaba güreşçi falan mısın ya? Karate de olabilir, ne bileyim, dövüş sporları olabilir. Ya sporcusun ya da dövmecisin. Aa, yoksa şey mi? Masajcı mısın yoksa? Masaj yapıyorum ayağına, nasıl güzel dövüyorlar bizi, farkında mısınız?

Arkadaşlar az önce ödeme metodu olarak ay bir güzel döverim diyen biri vardı ya, dövmeci sanmıştım ben. Kickboxçu çıktı. Ay yaz söyleyemedim ya. Döverim seni dedi ya, ben de dövmeci sandım. Halbuki gerçekten hasbehas kickboxçu. Nasıl okunuyor bu ya? Abi ben anlamadım. Orhan abicim sen mi yanlış yazdın, ben mi yanlış okuyorum? Doğrusunu da unuttum vallahi.

0: şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Heilbronn ve çevresinde organize sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle çok sayıda adrese polis baskını düzenlendi. Özel polis birlikleri Heilbronn'un yanı sıra Weinsberg, Öhringen ve Fedelbach'ta ev ve iş yerlerinde aramalar yaptı. Soruşturmanın merkezinde sigorta şirketlerinden haksız ödeme almak amacıyla kasıtlı olarak düzenlendiği öne sürülen trafik kazaları bulunuyor. Baden-Württemberg eyaletindeki Freiburg, Heidelberg ve Tübingen Üniversite hastanelerinde çalışanlar bugün uyarı grevini devam ettiriyor. Verdi sendikasının çağrısıyla düzenlenen grev nedeniyle hastalar için daha uzun bekleme süreleri yaşanabileceği, acil olmayan ameliyat ve tedavilerin ertelenebileceği belirtildi. Acil servis hizmetleri ise devam ediyor. Rotenburg'da bir kamyonla bağlantılı iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. SVR'in haberine göre olay çalışma sırasında kamyonun karıştığı bir kaza sonucu meydana geldi. Ağır yaralanan kişi olay yerindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elvang'ın kent merkezli pil üreticisi Varta Nördlingen tesislerindeki düğme pil üretimini durduracağını açıkladı. Karardan 350 çalışan olumsuz şekilde etkilenecek. Üretimin Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Almanya'da federal hükümetin yeni elektrikli otomobil teşvik programı için online başvuru portalı bugün erişime açıldı. Elektrikli araç satın almak ya da leasing yapmak isteyenler, araç modeli, hane büyüklüğü ve gelir durumuna göre devletten 6.000 euroya kadar destek alabilecek. Almanya'da bakıma muhtaç kişi sayısı son 10 yılda 2 katından fazla arttı. Ortaya çıkan yeni kurumsal verilere göre Almanya'da bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısı 6 milyonu geçti. Uzmanlar artan bakım sigortası maliyetlerine karşı siyasetin çözüm üretmesi gerektiğini söylüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Savunma Bakanı Boris Pistorius yarın Berlin'de sivil koruma paktını tanıtacak. Programda afet, savaş gibi krizlere karşı sivil koruma yatırımları açıklanacak. Özel sivil savunma araçları gönüllü ekiplere teslim edilecek. Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg ve Thüringen'den ekipler de törene katılacak. Sağlıcakla kalın efendim.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
3: Mehmet Erdem'le devam ediyoruz. Herkes aynı hayatta diyor. Tıpkı bizim konuştuğumuz konu ya, o kadar farklı mesleklerimiz var ki, çok değerli mesleklerimiz var. Ama hepimiz aynı hayattayız. Hep böyle bir bağlantılarımız var, birbirimizle alışveriş içerisindeyiz. Siz de mesleğinizle ödeme yapabilseniz, nasıl ödeme yapardınız, bana mesaj olarak gönderin.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan, siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
2: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
3: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Esslingen.

0: 1973'te. Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Bad Cannstatt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
1: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgartinfos.
2: İncecik açılmış hamuru, helal kıymalı ve patatesli seçenekleri, adı aklınızda tadı damağınızda kalan Has Kayseri mantısı tüm seçkin marketlerde. Has Kayseri mantı, mantının geleneksel gerçek tadı.
3: Metropol FM, senin radyon.
4: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Eğer mesleğimizle ödeme yapabilseydik, nasıl ödeme yapardık? Bunu konuşuyoruz. Eskiden takas dönemi varmış, hatırlarsınız. Hani okuyoruz tarih kitaplarında takas yaparmış insanlar. Para hiç yokmuş o zamanlar. Para geldi, bizler de değiştik. Mesleğimizle ödeme yapsak nasıl olurdu? Bunu sormuştum. Bir dinleyicimiz demişti ki ben yollara asfalt atardım. Yani senin mesleğini tahmin etmek çok da zor değil. Sen bir asfaltçısın, sana helal olsun. Diyor ki NAV'den yazdım ben diyor. Sezgin. Diyor ki o istesin tüm sokaklara gül kokulu asfalt dökerdim demiş. Kim acaba o şanslı kişi? Gül kokulu asfalt vallahi fena mı olurdu? Bir de rengini pembe istiyorum. Lütfen pembe olsun. Bir dinleyicimiz diyor ki onlara... ödemesini mental durumlarını düzelterek yapardım demiş Derya Kılıç. O zaman sen bir psikologsun. Ne kadar güzel ama ya, çok pahalı olurdu seninki gerçi. Bir fincan kahve istiyorsun, hemen psikolojisini düzeltiyorsun. Vallahi ömürlük bir borçlanırmış o sana karşı. Kime verirsen bu hizmeti ömür boyu sana borçlanır gibi geldi bana. Bir dinleyicimiz diyor, yazmış diyor ki ben kitada eğitimciyim. Beni bir düşünsene. Vallahi bu kadar ihtiyaç varken benim hiç boş zamanım olmaz diyor. Ama bütün işlerimi de çok güzel yaptırırdım demiş. Sana var ya. Herkes bir uğrardı vallahi. O kadar ihtiyaç var ki kita öğretmenlerine şu anda. O yüzden seninki altın değerinde. Hadi yine iyisin. Biz sana borçluyuz ama sen yine bu işten alnı ak çıktın.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan, siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 Euro'dan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochinger Strasse 1, Esslingen.
3: TÜV Rheinland FSP Stuttgart araç muayene istasyonu. TÜV ve ekspertiz hizmeti. Bizi Stuttgart Gaskes'e yakın.

0: Daimlerstraße 65, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
2: Erbil Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, sert ve kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbil Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
3: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
4: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
5: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
4: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
6: Öz Yörem.
7: Özünde mutluluk var.
8: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: Mayıs 1919'u gösterdiğinde Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında ilerleyen yalnızca bir vapur değildi. O gün Samsun ufuklarında beliren bir milletin sarsılmaz iradesi, tam bağımsızlığa ve milli egemenliğe uzanan en büyük ilk adımdı. 19 Mayıs sadece tarihe düşen bir gün değil, küllerinden doğmaya kararlı bir halkın ilk nefesiydi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen o seste bugün aldığımız özgür nefes, yarınlara taşıdığımız sönmeyen bir meşale var. Şimdi gelin zamanın ötesine uzanalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, gençliğin sonsuz ışığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine kulak verelim.
1: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
0: İşte o gün Samsun'da yakılan bu meşale bugün bizim ellerimizde yükseliyor. Onun doğum günüm dediği 19 Mayıs bizim azmimiz, bizim enerjimiz, bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Manifest ve süperstarımız Ajda Pekkan'ın yepyeni şarkısı Hileli'ne ses getirdi ama. Mesleklerimizle alakalı konuşmalara doyamadık. Mesleğinizle ödeme yapabilseniz nasıl ödeme yapardınız? Bunu söylemiştim. Bizim ekibimizden NAV'deki haberci arkadaşımız Volkan dedi ki ben haber yapardım demiş. Bir kahve alıyorsun, onun haberini yapıyorsun. Kahve aldığın kişinin haberini yapıyorsun. Muazzam bence. Bir dinleyicimiz demiş ki benim ödeme yöntemim burun kıllarınızı koparmak olurdu demiş. Bu nasıl bir meslek, imdat? Ama bunu yapıyorlar değil mi? Kuaförlerde, özellikle erkek kuaförlerinde yapışkan bir şey sürüyorlar, böyle kulak temizleme çubuğu var ya, ona yapışkan bir şey sürüyorlar. Burnunuza sokuyorlar, sonra cart diye koparıyorlar. Ay, içim gitti. Gözlerim doldu yani şimdiden. Siz kesin kuaförsünüz, berbersiniz. Beyefendi, siz kesin berbersiniz ya. Bir dinleyicimiz diyor ki ben ödersem elektrik çarpar. Çok güzel. Bir elektrikçi her zaman ihtiyacımız olan şey ve zor bulduğumuz bir şey. Elektrikçi, hakikaten elektrik çarpar siz ödeseniz. En iyisi siz ödemeyin, biz size borçlu kalalım, siz de bize kalın. Böylece kapatalım konuyu. Oo, bir dinleyicimiz diyor ki Ayhan yazmış. Ben insanları fabrika ayarlarına döndürürdüm yazmış. Siz IT'cisiniz kesin. IT'ciler, teknikten anlayan herkes, bir sorun oluyor, soruyorum, bizim IT'cimiz Anıl var. Diyorum ki ya, diyorum, şöyle bir sorun var, diyor ki kapat aç düzelir diyor.
1: Metropol FM, Almanya ve dünya haberleri.
2: Ich bin Dirk Zeitler. Wer die neue Kaufprämie für Elektroautos nutzen will, kann die staatliche Unterstützung ab sofort beantragen. Das entsprechende Portal wurde während einer Pressekonferenz mit Bundesumweltminister Schneider freigeschaltet. Das Antragsverfahren soll ausschließlich digital ablaufen.
3: Gefördert werden E-Autos, bestimmte Plug-in-Hybride und Elektroautos mit sogenannten Reichweitenverlängerern. Ob Kauf oder Leasing spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass das Auto dieses Jahr neu zugelassen wurde. Die Förderung kann also auch rückwirkend beantragt werden. Wie viel Geld man bekommt, hängt vom Fahrzeug ab, aber auch vom Einkommen und der Familiengröße. Bis zu 6.000 Euro sind maximal drin. Da die Anträge nur online gestellt werden können, ist eine Bund-ID-Voraussetzung, also ein Konto, mit dem man sich online gegenüber Behörden ausweisen kann. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Bundeskanzler Merz hat seine schwarz-rote Regierungskoalition zu entschlossenen Anstrengungen für weitere Reformen aufgerufen. Wir brauchen jetzt Ruhe, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen aber auch Mut in der Regierung, sagte Merz, bevor er als Gast an der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion teilnahm. Er forderte die Unionsfraktion wie die SPD-Fraktion zudem auf, nicht gegenseitig öffentlich rote Linien aufzuzeigen. In Görlitz suchen Einsatzkräfte weiter nach möglichen Überlebenden unter den Trümmern eines eingestürzten Hauses. Vermisst werden derzeit 3 Menschen. Die Hoffnung schwindet zwar mit jeder Stunde, heißt es von der Feuerwehr. Aufgegeben werde die Suche aber nicht.
4: Auch am Tag nach dem Einsturz gibt es weiter keine Spur von den Vermissten. Feuerwehrchefin Anja Weigel sagte, die Lage sei schwierig, auch wegen großer Mengen an Schutt und Staub. Vermisst werden 2 rumänische Touristinnen und ein Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit. Die Einsatzkräfte schließen außerdem nicht aus, dass sich zum Zeitpunkt der Explosion weitere Menschen vor dem Haus aufgehalten haben könnten. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
2: Zum Sport. Torwart Manuel Neuer wird nach Informationen der Bild als Nummer 1 im deutschen Nationalteam zur Fußball-WM in diesem Sommer reisen. Bundestrainer Julian Nagelsmann habe den bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mit Bayern-Torhüter Neuer zwischen den Pfosten plane, berichtet Bild. Baumann habe dem Bundestrainer zugesichert, dass er dem DFB-Team auch als Ersatzkeeper für die WM zur Verfügung stehen werde.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye genelinde bugün törenler ve etkinliklerle kutlandı. Vatandaşlar Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret ederken İstanbul'da düzenlenen bisiklet turu Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. Kastamonu, Kütahya, Karabük, Çorum, Artvin, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Osmaniye, Nevşehir ve Muğla'da halk oyunları, spor gösterileri ve kortej yürüyüşleri gerçekleştirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada ülkücü harekette birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye hedefinin önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Bahçeli, gençlere kardeşlik bağlarını güçlendirme ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve dijital suç ağlarının hem ekonomik hem de toplumsal açıdan ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Yılmaz yaptığı açıklamada ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığı ve mali suçlarla mücadele kapsamında denetimlerin arttığını söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu yarın İstanbul'da belli olacak. İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Almanya ekibi Freiburg final karşılaşmasında Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Kayserispor Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmemesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Kulüp, bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları ve bazı kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçlerin Türk futbolunda sportif adaleti zedelediğini savundu. Kulüp, gerekli şartlar oluşması halinde puan silme ve küme düşme cezalarının uygulanmasını talep etti.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 16 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 16 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka iyi gelir. Dışarı çıkarken bir gözlük de yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 124 euro 58 sent. Çeyrek altın ise 218 euro 2 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 93 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
2: Catering artık çok kolay. Otelam Charlottenplatz sıcak yemekleri kapınıza getiriyor. Ev, iş yeri, düğün, kına, nişan. Siz neredeyseniz biz oradayız. 300, 500 hatta 1000 kişilik organizasyonlar hiç sorun değil. 5 çeşit lezzetli menü sadece 10 eurodan başlıyor. Otelam Charlottenplatz, Plochingerstrasse 1, Esslingen.
3: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
4: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
5: Para kazanmak önemli ama onu doğru yerde değerlendirmek çok daha önemli. Altın ve değerli maden yatırımlarında güvenin ve tecrübenin adresi. Borsa Gold Stuttgart. Sağlam yatırım, güçlü gelecek. Borsa Gold Stuttgart. Bahnhofstrasse 10. Stuttgart, Batkanstadt. Paranız Borsa Gold Stuttgart'ta değer kazansın.
6: Arabanızın muayenesinin vakti mi geldi? Arabanızın ana muayenesinin adı artık Dekra Stuttgart. Dekra Stuttgart'ta ister randevulu ister randevusuz kısa sürede muayenenizi yeniliyoruz. Kaza mı yaptınız? Hasar tespiti için de doğru adresiniz Dekra Stuttgart. Dekra, Stuttgart ve çevresinde 12 yerde. Bilgi için dekra.de/stuttgart.infos.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Bizim Türk dizilerimiz çok kıymetli, çok da değer verilen diziler ve o dizide çalan her şarkı böyle bizim radyolarımıza kadar uğruyor. APO'nun Yeraltı şarkısı şimdi sizlerle.
3: Belki

Kaydoskeyfimiz devam ediyor. Ben Esra. Bir araştırma yapılmış Almanya'da. Şimdi bir dönem bira neredeyse sudan daha normal bir şeydi, değil mi? Bira içmek çok da böyle alkol gibi hissettirmiyordu. Şimdi gençler ne diyorlar biliyor musunuz? Aman ben alkol içmeyeyim. Tamam içeyim ama alkolsüz alayım demeye başlamışlar. İnanılmaz bir araştırma var arkadaşlar. Yanlış mı anladım diye 3 kere okudum valla. Almanya'da alkol kullananların oranı son 10 yılda inanılmaz düşmüş. Eskiden her 10 kişiden 8'i içki içiyormuş. Bakın 10 kişiden 8'i. Şimdi neredeyse her 3 kişiden biri hiç alkol kullanmıyormuş ya. Ve değişimi en çok gençler getirmiş. O çok kızdığımız şımarık Z kuşağı dediğimiz gençler var ya. Daha edeplilermiş bizden valla. Alkol içmeyi tercih etmiyorlar. Çünkü yeni nesil biraz daha farklı düşünüyor artık. Biz onları takip edemiyor gibiyiz. Sabah spor, sağlıklı yaşam, mental sağlık, kaliteli uyku. Bunlar onların arasında bir moda biliyor musunuz? İnsanlar cuma gecesi dağılıp cumartesi tüm gün pişman olmak istemiyorlar artık. Bir de alkolsüz bira kültürü inanılmaz büyüdü burada. Almanya'da bazen bara gidiyorsun, menüde alkolsüz seçenekler normal biradan daha fazla vallahi, gördüm yani. İnsanın içisi kalmıyor. Madem içebiliyorum, keyif alabiliyorum, niye boşu boşuna alkol sokayım vücuduma diyorlar. Ya eskiden ortam baskısı da vardı biraz. Hatırlarsınız, bilirsiniz yani. Hadi sen de iç. Bu ortamda içmeyen biriyle oturmam diyenler mi dersiniz, neler. Şimdi ama ne moda oldu? Ben alkol kullanmıyorum, detokstayım ben. O çok laf ettiğimiz Z kuşağı bakın bizim önümüze geçti valla. Nasıl da sağlıklılar, kendilerine çok iyi bakıyorlar maşallah.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Almanya'da bir araştırma yapılmış, şok oldum vallahi. Almanya'da alkol kullananların oranı epey bir düşmüş. Sadece 3 kişiden biri hiç alkol kullanmıyormuş artık. Neden? Çünkü gençler artık alkol kullanmak istemiyorlarmış. Bakın bizim nasıl bildiklerimizi yanlış çıkardılar. Doğru bildiğimiz şeyleri nasıl yanlış çıkardılar, helal olsun. Biz de Z kuşağının çok üstüne gidiyorduk. Aman işte çok şımarıklar, kendilerine bakmıyorlar diye. Halbuki en çok onlar bakıyormuş, biz de izliyoruz öyle. Onlar için şu anda gençlere baktığınızda lifestyle dediğimiz şey, yani hayatı yaşama biçimi o kadar havalı ki, nasıl yaşıyorlar biliyor musunuz? Sabahları sporlarını yapıyorlar, sağlıklı yaşıyorlar, çok sağlıklı yemek yiyorlar ve kaliteli uyuyorlar. Tamam, evet, uyuduklarını biliyorduk. Ama kendilerine o kadar önem veriyorlar ki yeni moda bu olmuş gençlerde. Şimdi yeni şunu duydum. Fransa'da öyle bir şey moda olmuş ki şu anda. Kimse yüzüne bir gram makyaj sürmüyormuş arkadaşlar. Makyaj yapmamak Fransa'da şu anda trend olmuş. Hele ki gençler. Şimdi normalde gençler, böyle özellikle genç kızlar, güzel görünmek için çok hevesli olur ya o yaşlarda. İşte kirpikleri alnına kadar çıkar. İşte dudaklarına hemen dolgular yapılır falan. Fransa'da şu anda gençler tam tersi. Çok doğallar. Estetiğe tamamen karşılar. Ve estetiği geçtim, makyaj bile yapmıyorlar. Kendi aralarında böyle bir düzen oluşturmuşlar. Ve makyajsızlığı, yani %100 doğallığı tekrar moda haline getirdiler. Başardılar vallahi. Ay ağlayacağım. Buraya da gelsin. Acil Almanya'yı da istiyoruz. Ne kadar güzel olur değil mi? Böyle doğal doğal geçsek. Çünkü beni yoruyor arkadaşlar. Her gün o makyajı yapmak çok yorucu bir şey vallahi.

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Heilbronn ve çevresinde organize sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle çok sayıda adrese polis baskını düzenlendi. Özel polis birlikleri Heilbronn'un yanı sıra Weinsberg, Öhringen ve Fedelbach'ta ev ve iş yerlerinde aramalar yaptı. Soruşturmanın merkezinde sigorta şirketlerinden haksız ödeme almak amacıyla kasıtlı olarak düzenlendiği öne sürülen trafik kazaları bulunuyor. Baden-Württemberg eyaletindeki Freiburg, Heidelberg ve Tübingen Üniversite hastanelerinde çalışanlar bugün uyarı grevini devam ettiriyor. Verdi sendikasının çağrısıyla düzenlenen grev nedeniyle hastalar için daha uzun bekleme süreleri yaşanabileceği, acil olmayan ameliyat ve tedavilerin ertelenebileceği belirtildi. Acil servis hizmetleri ise devam ediyor. Rotenburg'da bir kamyonla bağlantılı iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. SVR'in haberine göre olay çalışma sırasında kamyonun karıştığı bir kaza sonucu meydana geldi. Ağır yaralanan kişi olay yerindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elvang'ın kent merkezli pil üreticisi Varta Nördlingen tesislerindeki düğme pil üretimini durduracağını açıkladı. Karardan 350 çalışan olumsuz şekilde etkilenecek. Üretimin Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Almanya'da federal hükümetin yeni elektrikli otomobil teşvik programı için online başvuru portalı bugün erişime açıldı. Elektrikli araç satın almak ya da leasing yapmak isteyenler, araç modeli, hane büyüklüğü ve gelir durumuna göre devletten 6.000 euroya kadar destek alabilecek. Almanya'da bakıma muhtaç kişi sayısı son 10 yılda 2 katından fazla arttı. Ortaya çıkan yeni kurumsal verilere göre Almanya'da bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısı 6 milyonu geçti. Uzmanlar artan bakım sigortası maliyetlerine karşı siyasetin çözüm üretmesi gerektiğini söylüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Savunma Bakanı Boris Pistorius yarın Berlin'de sivil koruma paktını tanıtacak. Programda afet, savaş gibi krizlere karşı sivil koruma yatırımları açıklanacak. Özel sivil savunma araçları gönüllü ekiplere teslim edilecek. Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg ve Thüringen'den ekipler de törene katılacak. Sağlıcakla kalın efendim.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Tarkan'la enerjimizi yeniledik. Ay, devam ediyoruz müthiş şarkılarımızla. Gençler, şimdiki Z kuşağı ve hatta daha da genç olanları. Valla Z kuşağı diyoruz da onlar da dayandı 25'lerine falan, farkında mısınız? Şu an 2000 doğumlu biri kaç yaşında? 26 yaşında. Nasıl yani? Aydınlanma yaşadım. Şu an 2000 doğumlu biri 26 yaşında koca eşek olmuş ya. Biz de küçükler küçükler diyoruz. Ay, onlar daha büyümüş ya zaten. Evet, şimdi gelelim daha küçüklere, gençlere, şu an ergenlik döneminde olanlara. Onlar bulundukları yerde, bulundukları şehrin hatta ülkenin moda anlayışını değiştiriyorlar, evrimleştiriyorlar arkadaşlar. Şu anda mesela alkol kullanmamak, sağlıklı yaşamak moda oldu. Ve hatta Fransa'da şu an, buralara gelmedi ama ya da geldi ama henüz hissetmiyoruz. Fransa'da şu an sıfır makyaj gezmek moda oldu. Hiç makyaj kullanmıyorlar, estetik kullanmıyorlar. Herkes doğallaştı. Kıyafetlerinde bile bunu görebiliyoruz. Bir dinleyicimiz enteresan bir mesaj yazmış. Diyor ki, gençler bizim gibi dert çekmemiş ki demek ki. Biz emzikten kopartılıp sigaraya dayanmışız vallahi diyor. Bu çok sert oldu ya. Öyle değil mi, ama gençler neler gördü ya. Bu hayattaki olmayacak şeyleri gördüler ya. Ne krizler ya. Korona gibi bir virüs gördüler bu gençler. Öyle hafife almayın yani. Okul hayatları dört duvar arasında, koronada geçti onların. Helal olsun size gençler. Ay, duygulandım ya.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor, hasret bitiyor, aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Kalite tesadüf değildir. Helal et de doğru adres. Babylon Food Grosshandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
3: TÜV Rheinland-FSP Stuttgart araç muayene istasyonu. TÜV ve ekspertiz hizmeti. Bizi Stuttgart Gaskes'i yakınında bulabilirsiniz. Hafta içi ve cumartesi günleri randevu almadan bizi ziyaret edin. Ücretsiz kahvenizin tadını çıkarırken TÜV'ünüzü alacaksınız. TÜV Rheinland-FSP araç muayene istasyonu. Von Pistorius Straße 2A.
4: Erberlinde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erberlinde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
5: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold. Nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anı unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük

0: Batcanstadt'ta. Etiye Mangal. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Çok ilginç bir olay. Tabii ilginçlikler ne varsa hep konuşuyor oluyorum, ilginç ne varsa dünyanın dört bir yanından. Bu defa İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'da bir grup restorana gitmişler, tamam mı? Yemeklerini yemişler bir güzel, kahkahalar, sohbetler. Ondan sonra demişler ki hadi hesap ödeyelim. Hesabı bekle. Tamam getireceğiz demiş garsonlar, bekliyorlar. Yok. Hesabı getirmiyorlar. Sonra onlar da sinirlenmişler bu grup. Hesabı ödemeden kalkıp gitmişler ya. Bayağı kalkıp gitmişler. Ardından garsonlar geliyor. Sonra bir bakıyor, Allah Allah. Nerede bunlar? Ondan sonra müşteriler ardından bir not bırakmışlar. Hesabı birkaç kez istedik. Gelmediği için ödemeden gidiyoruz. Siz bilirsiniz işte diye. Hadi ben böyle sevgililer arasında falan trip atmayı anlarım. Ya da işte çocuklar annelerine babalarına trip atarlar. Böyle küserler, istedikleri olmadı diye giderler. Hadi orada anlarım ama sen ne zorun vardı da o garsona trip attın gittin ya. Şu trip atma olayını yasaklayabilir miyiz lütfen? Ne anladın? Gittin hesabı ödemeden, vebali senin boynuna, ne diye gittin? Garson oturup ardından üzülecek mi? Aa, neden çekip gitti beni, niye bıraktı gitti diye. Ne anladın yani? Ne, tepki mi vermiş oldun şimdi? Ne olacak? Garson yani belki 7-24 orada çalışıyor, müşterileri güldürmeye çalışıyor, memnun etmeye çalışıyor. İşi gücü var, adam koşturuyor belki yani, ne diye? Ne zorun vardı çekip gittin? Küçükken ben de yapardım onu annemle babama. İstediğim oyuncağı almıyorlar diye kapımı böyle sertçe çekerdim. Artık sizinle konuşmayacağım, küstüm size derdim. Akşam hemen yine koynuna girerdim onların, beni affedin lütfen diye. Ama bıraktık onu, çocuklukta bıraktık artık, tam yeter de. Restorana gittiğin garsona da trip atmazsın ya.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 16 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 16 derece arasında değişecek. Hoş ve güneşli bir gün, hafif bir hırka iyi gelir. Dışarı çıkarken bir gözlük de yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Temizlikte öncü. Karadeniz marka ürünleri Yayın Food üretiyor. Marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
2: Hey komşu, duydun mu?
3: Hayırdır?
2: Stuttgart Havaalanı'na 5 dakika uzaklıkta Grill Palace restoranı açılmış. 80 kişilik teraslı pizza ve lahmacunlarla közde pişirilen zengin et ve balık çeşitleri, yaprak döneri sunan aile restoranı Grill Palace. Artık havaalanına geçmeden yemek yeriz.
4: Grill Palace, Hauptstraße 43, Eschtadingen.
5: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Enerjimizi tazeliyoruz. Emre Fel'le birlikte Bir Güldün parçası herkese enerji getirsin.

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Heilbronn ve çevresinde organize sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle çok sayıda adrese polis baskını düzenledi. Özel polis birlikleri Heilbronn'un yanı sıra Weinsberg, Öhringen ve Fedelbach'ta ev ve iş yerlerinde aramalar yaptı. Soruşturmanın merkezinde sigorta şirketlerinden haksız ödeme almak amacıyla kasıtlı olarak düzenlendiği öne sürülen trafik kazaları bulunuyor. Baden-Württemberg eyaletindeki Freiburg, Heidelberg ve Tübingen Üniversite hastanelerinde çalışanlar bugün uyarı grevini devam ettiriyor. Verdi sendikasının çağrısıyla düzenlenen grev nedeniyle hastaların uzun bekleme süreleri yaşanabileceği, acil olmayan ameliyat ve tedavilerin ertelenebileceği belirtildi. Acil servis hizmetleri ise devam ediyor. Rotenburg'da bir kamyonla bağlantılı iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti. SVR'nin haberine göre olay çalışma sırasında kamyonun karıştığı bir kaza sonucu meydana geldi. Ağır yaralanan kişi olay yerindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elvang'ın kent merkezli pil üreticisi Varta Nördlingen tesislerindeki düğme pil üretimini durduracağını açıkladı. Karardan 350 çalışan olumsuz şekilde etkilenecek. Üretimin Ekim ayı sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Almanya'da federal hükümetin yeni elektrikli otomobil teşvik programı için online başvuru portalı bugün erişime açıldı. Elektrikli araç satın almak ya da leasing yapmak isteyenler, araç modeli, hane büyüklüğü ve gelir durumuna göre devletten 6.000 euroya kadar destek alabilecek. Almanya'da bakıma muhtaç kişi sayısı son 10 yılda 2 katından fazla arttı. Ortaya çıkan yeni kurumsal verilere göre Almanya'da bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısı 6 milyonu geçti. Uzmanlar artan bakım sigortası maliyetlerine karşı siyasetin çözüm üretmesi gerektiğini söylüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Savunma Bakanı Boris Pistorius yarın Berlin'de sivil koruma paktını tanıtacak. Programda afet, savaş gibi krizlere karşı sivil koruma yatırımları açıklanacak. Özel sivil savunma araçları gönüllü ekiplere teslim edilecek. Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg ve Thüringen'den ekipler de törene katılacak. Sağlıcakla kalın efendim.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Herkese merhaba, ben Esra. Ben ne öğrendim? Hep yanlış yaptığım bir şey varmış. Şimdi hep birlikte ne yapıyoruz? Gece uyuyoruz. Çok net uyumak için, daha böyle sağlam uyumak için bazen perdeleri kapatıyoruz. Böyle hele ki ışık geçirmez bir perdemiz varsa iyice kapatıyoruz ki hiç ışık sızmasın içeri ve biz de çok rahat uyuyalım diye. Kapattık perdeyi, uyuduk diyelim. Uyuduk, sonra sabah oldu, alarmla birlikte uyandık. İlk uyandığımızda hala karanlık bir ortama uyanmış oluyoruz değil mi? Karanlık ortam. Böyle olunca beynimiz sabah olduğunu anlayamıyormuş. O yüzden henüz sabah olmadı, ben niye uyandım deyip deliriyor beynimiz. Ve yoruluyor, yani yorgun hissediyor kendini. Çünkü sabah o kalktık uyandık, tamam gün başladı diye kendine o görevi biçemiyormuş. Karanlık ortam diye. Hatta beynimiz uyurken bile, şimdi güneş böyle, gün yavaş yavaş doğuyor ya, işte saat 4'te 5'te gün aydınlığı başlıyor. Biz uyurken bile beynimiz o aydınlığı algılıyor ve yavaş yavaş seni uyanmaya doğru hazırlıyormuş. Böylelikle çok daha dinç kalkıyorsun, çok daha güne hazır kalkıyorsun. Böyleymiş yani, beynimizin bizden ayrı bir insan gibi yaşaması, kendine ait ayrı fikirlerin olması da enteresan yani. Bundan sonra ne yapıyoruz? Uyumadan önce o zifiri karanlığı yaratan perdelerimizi çekmiyoruz arkadaşlar. Böylelikle yorgun uyanmamış olacağız. Sabah uyanır uyanmaz da eğer perdeleriniz varsa hemen açın o perdeleri, böyle açın. Ey gün deyin. Sen mi beni aydırdın, ben mi seni aydırdım diye. Bir o güzel günle konuşun, sonra bana şükredeceksiniz. Daha aydınlık, daha dinç uyanacaksınız. Zaten sabahın köründe Esra gün doğmadan biz uyanıyoruz diyenler varsa buna diyecek tek bir şeyim var. Size helal olsun.

0: Haydos keyfimiz devam ederken akşam vakti geldi. Bize de özetlemesi düşer. Frankfurt stüdyomuza bağlanıyoruz. Hemen Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler. Sadece özetlemeyeceğiz. Aynı zamanda en son olanları paylaşacağız.
0: O zaman hemen hızlı bir giriş yapalım. Almanya ile başlayalım. Almanya'da büyük şirketlerin demokrasi ve siyaset tartışmalarındaki rolü yine şu an gündemde. Peki neden AfD'ye karşı daha açık tavır alıyor bu markalar?
1: Şimdi AfD'nin programı sadece göçmen karşıtlığıyla ya da işte yabancı ya da Müslüman eleştirisi ya da karşıtlığıyla değil, aynı zamanda Avrupa Birliği, ekonomik sistem, sendikalar, liberalizm, Avrupa içerisindeki dolaşım, bunlarla da ilgili. Bu nedenle şirketler de tavırlarını açıklıyorlar. Bu imkanları AfD'nin ortadan kaldırmasından korkuyorlar. Bunlar arasında Rossmann ve Basen yöneticileri de var. Rossmann'ın CEO'su Raul Rossmann, AfD'li siyasetçi Björn Höcke'yi kastederek bu gibi adamları şirketimde görmek istemem dedi. Bazının CEO'su da şirketlerin demokrasiye sahip çıkması gerektiğini söyledi. Çünkü AfD son zamanlarda oylarını arttırıyorlar. Biraz sonra konuşacağız yine yüzde kaç desteği var. Bir de Saksonya-Anhalt'te seçimler var. Neredeyse tek başına iktidar olup oradaki yönetim şeklini bile belirleme şansına sahip olacak. Bu nedenle bu eleştiriler çoğalmış gözüküyor.
0: O zaman öyleyse hemen Almanya'daki bu siyasi dengeler değişiyor mu, ona bakalım, rakamlar demiştin.
1: Evet, yeri gelmişken onu da verelim. Stern ve RTL adına yapılan Forza araştırmasına göre halkın %57'si günlük 8 saat iş ve çalışma koşulların değiştirilmesinden yana düşünce paylaşmış. Diğer taraftan konuyla ilgili olarak da şunu verebiliriz. Bir kamuoyu araştırmasının AfD'nin oylarının %28'e çıktığını görüyoruz. %27 idi şu ana kadar. CDU ve CSU'nun 22'de kalmaya devam ettiğini, SPD'nin %12'den bir türlü yukarı çıkamadığını, Yeşiller Partisi'nin %14'e demir attığını, Sol Parti'nin de %11 destek bulduğunu görüyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi Saksonya-Anhalt'te ise %42 desteğe sahip AfD açık ara Almanya'da birinci parti konumunda gözüküyor Esra.
0: Peki, rakamlar için ve güncel bilgiler için teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.

0: Haydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hasret bitiyor. Aileler yeniden bir araya geliyor. Sevdiklerinle aynı sofrada buluşmanın tam zamanı. SunExpress Hava Yolları ile Türkiye'ye uç, bayramı sevdiklerinle karşıla. 69.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla konforlu bir yolculuk seni bekliyor. Biletini hemen Seyahat Ajantan'dan veya sunexpress.com'dan al, bayramı sevdiklerinle karşıla.
2: Angus Kebap Restoran.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
6: Kalite tesadüf değildir. Helal Et de doğru adres. Babylon Food Grossandel Stuttgart. Babylon-GmbH.de.
7: Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler. Park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

bir Barış Manço efsanesi olarak. Şarkının introsu bile nasıl böyle gizemli, nasıl mistik duyuyor musunuz? Hissediyorsunuz değil mi onu? O naif sesli bir hanımefendi giriyor. Allah beni pulla beni diye. Ardından Barış Manço diyor ki bak senin için neler neler yaparım diyor. Senin için dağları delerim neler yaparım. Kız da diyor ki aman bir şey yapma canım o kadar da ne yapacağım beni sev yeter diyor.

Takvimler 19 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında ilerleyen yalnızca bir vapur değildi. O gün Samsun ufuklarında beliren bir milletin sarsılmaz iradesi, tam bağımsızlığa ve milli egemenliğe uzanan en büyük ilk adımdı. 19 Mayıs sadece tarihe düşen bir gün değil, küllerinden doğmaya kararlı bir halkın ilk nefesiydi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen o seste bugün aldığımız özgür nefes, yarınlara taşıdığımız sönmeyen bir meşale var. Şimdi gelin zamanı

0: Dağların ötesine uzanalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, gençliğin sonsuz ışığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine kulak verelim.
1: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
0: İşte o gün Samsun'da yakılan bu meşale bugün bizim ellerimizde yükseliyor. Onun doğum günüm dediği 19 Mayıs bizim azmimiz, bizim enerjimiz, bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
2: Herkese muhteşem bir akşam diliyorum. Biraz sonra Hayatım Roman isimli programla Okan Bayülgen sizlerle olacak. Şimdi Göksel Radyolarınızda Arka Bahçem'de diyor.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Almanya'da yılın öğretmeni, gurur veriyor bana da Sayın Fatma Kan, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, merhaba.
1: Peki, siz Berlin'de doğup büyüdünüz ve bütün eğitiminizi Berlin'de tamamladınız ve çok çeşitli bir özgeçmişiniz var ama bir zamanlar öğrencilerini tanımıyor denilerek başarısız bulunan işte bu Fatma Hanım bugün öğrencilerini en iyi tanıyan ve destekleyen öğretmen olarak ödüllendiriliyor ve sistem içinde ayrımcılığın ve eşitsizliğin hala bir gerçek olduğunu düşünüyor. Şimdi söz sizde.
2: Evet, ilk olarak teşekkür ederim buraya davet edildiğim için.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Metropol FM devamlı dinliyorum, annem de dahil. Neyse, konuya geliyorum.
1: Peki, buyursunlar efendim.
2: Evet, ben Berlin'de doğup büyüdüm. Burada yaşadım, yani hayatımın en uzun kısmını burada geçirdim. Yani dolayısıyla bir ırkçılığa uğradığımı hiçbir zaman düşünmedim. Yani hiçbir zaman bunu fark etmedim de. Sanırım ilk şoku Amerika'da yaşadım. Amerika'da üniversite okudum ben bir yıl. Amerika'dayken ya beyin gücü göçüyle iş gücü göçü arasındaki farkı şahsen kendim hissettim. Yani çünkü gerçekten burada Almanya'da yaşayan Türk toplumu ya da göçme olarak gelen kısım diyeyim daha doğrusu devamlı kendisini ispatlamak zorunda olduğunu fark ettim. Yani
1: evet.
2: Devamlı. Yani 3 hatta 4 kuşaktır buradayız, Berlin'deyiz, Almanya'dayız ve hala kendimiz devamlı böyle kendimi ispatlamak zorundayım.
1: Bu çok önemli bir şey. Bu çok
2: evet.
1: Önemli ve benim Almanya'ya gidip gelmeye, yoğun olarak gidip gelmeye başladığımdan beri en çok duyduğum şey bu. Yani 3 nesildir buradalar
2: evet.
1: Ve ne kadar başarılı olursa olsun her gün bu endişeyle yatağından kalkıyor
2: evet.
1: İnsan.
2: Maalesef bu gerçek. Bunu da Amerika'da fark ettim. Orada tam tersi, oradaki Türk toplumu diyeyim. Orayı okumak için, master yapmak için vesaire gibi nedenlerden dolayı gittikleri için orada çok daha farklı bir muamele görüyorlar. Yani orada ben Türk'üm dediğinde insanların gözleri parlıyor. Yani çok daha gerçekten...
1: Ne güzel, değişik kültürden bir insanla tanışıyorum.
2: Evet, onu şahsen kendim yaşadığım için sanırım ilk şokumu diyeyim parantez içinde orada yaşadım. Ve ikinci şoku da burada maalesef referandariyat sürecinde yani master okuduktan sonra Almanya'da öğretmen olmak için böyle bir buçuk yıllık bir süreçten geçiyorsun. Maalesef onu orada yaşadım. Yani orada sizin demin dediğiniz öğrencilerinizi tanımıyorsunuz gibi yorumlar.
1: Damgalanıyordunuz halbuki
2: evet.
1: Sonradan bakın nereye dönüştü.
2: Evet.
1: Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Fatma Kan, Almanya'da yılın öğretmeni. Bir yandan da Kreuzberg'de büyümeniz, bu çok kültürlülük içinde büyümeniz aslında büyük bir avantaj. Belki geçmişte dezavantaj gibi görünen bir şey, şimdi artık bütün dünya ülkeleri artık çok kimlikli, çok kültürlü ülkeler hale geldiği için hele hele sizin işinizi yapan, öğretmenlik yapan bir insanın bu çok kültürlülüğün tavrında, davranışında olması müthiş. Nedir bu tavır ve davranış?
2: Sanırım her şeyden önce empati kurabilmek.
1: Bravo.
2: Yani bizim atalarımız bir lisan bir insan demiş. Bunun arkasında gerçekten çok şey yatıyor. Yani bir şeyi farklı perspektiflerden görmek, karşı taraftaki insanı anlamak, empati kurabilmek gibi farklı özelliklere sahip olmak demek.
1: Hı hı. Bir yandan da bu sadece Almanya'daki Alman olmayan öğrenciler için geçerli değil. Hasarlı öğrenciler olabilir. Evet. Psikiyatrik problemleri olabilir. Aslında eğitim hayatında diğerlerinin fark etmediği Down sendromu ya da başka sendromlara benzer gizli bir sendromu olabilir. Bunlar için de empati gerekmiyor mu? Yani Almanların Almanlara göstermediği bir empatiyi belki siz bir Türk olarak Almanlara gösteriyorsunuz.
2: Kesinlikle %100. Yani insanı sadece bir milleti konuştuğu dille değil, bütün yani ona ait olan bütün damgalarıyla diyeyim artık tanımak, bilmek, saymak o hoşgörüyü görebiliyordur.
1: Şu anda kaç yaşındasınız efendim?
2: Yaşımı söylemekten biraz çekiniyorum.
1: Söylemeyin o zaman.
2: Çünkü...
1: Hayır söylemeyin. Peki evli misiniz, bekar mısınız?
2: Bekarım.
1: Bekarsınız.
2: Bekarım.
1: Peki bir aile kurmak istiyor musunuz?
2: Evet.
1: Vaktiniz yani... var mı bunun için?
2: Neden olmasın? Yani insanın hiçbir şey başlamak için yani geç kalmadığını düşünüyorum. Yani
1: evet,
2: insan
1: evet.
2: Her yaşta aşkta yaşayabilir, her yaşta da.
1: Ama zaten çok genç görünüyorsunuz. Niye bir şey için geç kalasınız onu anlamadım. Belki,
2: yani
1: belki de çok yoğun çalıştınız.
2: Öyle bir düşünce var sanırım toplumda.
1: Yani, öyle mi? Erkenden evlenmek mi gerekiyor?
2: Ya evlenmek sadece değil her konuda. Ne bileyim bir işe başlamak, ne bileyim ya da kariyer yapmak gibi konularda hep sanırım toplumda böyle bir yazılmamış bir kural var. Yani bu yaşta şuna ulaşmam gerekiyor.
1: Evet,
2: şu yaşta
1: evet.
2: Bunu
1: peki,
2: ulaşmam gerekiyor.
1: Peki anne babanız, aileniz, çevreniz çok mutludurlar sizin başarınızda gurur duyuyorlardır
2: evet.
1: Herhalde. Peki. Peki buradan nereye hayal ediyorsunuz bundan sonra?
2: Ya bu ödülü kazanacağımı da bilmediğim için yani bilmiyordum hiçbir zaman. O yüzden her şey olabilir diyorum. Yani sanırım sınırlar insanın kafasında oluşuyor.
1: Doğru.
2: Yani o sınırları aşmak gerekiyor. Yani her şey her zaman olabilir diye bir felsefe düşüncem var.
1: Peki bir sonraki bölümde çok benim için çok merak ettiğim bir soruyu yönlendireceğim sana. Size bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Air Berlin'de Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
4: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhaus. Adana Tavuk, Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhaus. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
5: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
6: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.
7: Metropol FM. Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Fatma Kan, Almanya'da yılın öğretmeni. Merak ettiğim bir şey var. Bunu duyuyorum, bazı istatistikler de görüyorum. Almanya'da Alman olmayan öğrencilerin sayısındaki artış ve Alman, saf Alman diye ne demekse o tanımlanan öğrencilerin sayısındaki azalış. Bazı eyaletlerde bu sayının %20'lere, %10'lara kadar düştüğü söyleniyor. Bu da bize bir şey gösteriyor ki ileride önümüzdeki 20 yıl içerisinde Alman nüfusu, iş hayatındaki, eğitim hayatındaki Alman nüfusu çok azalacak. Ve Almanlar çok kimlikli, çok kültürlü yaşamı anlamak, bu yaşama kendilerini hazırlamak zorundalar. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu istatistikler doğru mu kimi eyaletlerdeki?
2: Yani şöyle diyeyim, insan bunu ister sever ister sevmez ama bu bir gerçek. Yani istatistiklere bakarsak gerçekten Almanya'da sanırım %20, yani nüfusun %20'si yani bir geçmişi var. Yani farklı bir ülkeden olur ya da annesi ya da bir babası, yani aileden bir kısmı muhakkak başka bir ülkeye dayanıyordur. Yani bu bir Almanya'nın bir gerçeği.
1: Şu anda 4 kişiden biri gibi görünüyor.
2: Evet.
1: Fakat hem nüfus artışı açısından Almanların buradaki göçmenlerden daha az çocuk sahibi olması gibi bir şey de söz konusu galiba. İleriki yıllara dönük olarak özellikle ilkokullarda bu söyleniyor. İlkokullarda Alman öğrenci sayısı azalıyor diyorlar. Ne diyorsunuz?
2: Açıkçası bu istatistiklere hiç göz atmadım. Ama doğruluk payı vardır muhakkak. Bu ne demek oluyor? Yani Almanya bir toplum olarak böyle farklı kültürlerden oluşan, farklı diller konuşan bir toplum olduğu, bir gerçek olduğunu gösteriyor. Yani.
1: Peki siz bir yandan da birçok yere gittiniz, Peru'ya gittiniz, Meksika'ya gittiniz, Amerika'ya gittiniz, benim bildiğim kadarıyla aynı zamanda Türkçe'yi, Almanca'yı, İngilizce'yi akıcı konuşurken İspanyolcanız var, Fransızca ve Portekizce'de de temel seviyedesiniz, yani araştırıyorsunuz başka kültürlerde. Acaba şu görüşü benimle paylaşır mısınız? Almanlar sanki Avrupa'daki diğer ülkelere nazaran bu çok kültürlü yaşamı daha çabuk idrak etmiş ve strateji geliştirmiş durumdalar gibi görünüyor bana. Fransızlara göre, İspanyollara göre, İtalyanlara göre, Belçikalılara göre, belki Kuzey Avrupa ülkelerine göre. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Çok ilginç bir bakış açısı.
1: Ben sanki daha çabuk idrak etmişler gibi görüyorum.
2: Evet, bu gerçekten olabilir. Sanırım ama daha oraya kadar ulaşmamıza daha vakit var.
1: Peki, evet. Bana madem o zaman ben her konuğuma sorduğum gibi size soruyorum. Siz de bir öğretmen olarak iyi ki siz geldiniz, size sorayım. Bana Almanca bir kelime öğretin. Değerli bir kelime. Bana lazım olan bir kelime olsun ya da bir kavram.
2: Aklıma hemen bir kelime geliyor. Çünkü sanırım sadece Almanca dilinde var bu kelime. Fremdschämen.
1: Başkaları adına utanmak.
2: Biliyorum ya.
1: Ama çok mutlu oldum bunu sizden duydum. Ama bu kelimeye bayılıyorum.
2: Evet.
1: Bir daha telaffuzunu ama bir öğretmenden duyayım. Bir daha telaffuzunu.
2: Fremdschämen. Evet, başkalarının adına utanmak.
1: Müthiş. Fremdschämen.
2: Evet.
1: Fremdschämen. Bayıldım. Efendim çok teşekkür ederim
2: Fatma
1: Hanım. Ben
2: teşekkür ediyorum.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Mayıs 1919'u gösterdiğinde Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında ilerleyen yalnızca bir vapur değildi. O gün Samsun ufuklarında beliren bir milletin sarsılmaz iradesi, tam bağımsızlığa ve milli egemenliğe uzanan en büyük ilk adımdı. 19 Mayıs sadece tarihe düşen bir gün değil, küllerinden doğmaya kararlı bir halkın ilk nefesiydi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen o seste bugün aldığımız özgür nefes, yarınlara taşıdığımız sönmeyen bir meşale var. Şimdi gelin zamanın ötesine uzanalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, gençliğin sonsuz ışığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine kulak verelim.
1: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
0: İşte o gün Samsun'da yakılan bu meşale bugün bizim ellerimizde yükseliyor. Onun doğum günüm dediği 19 Mayıs bizim azmimiz, bizim enerjimiz, bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Teşvik primi geriye dönük 1 Ocak tarihi itibariyle alınabiliyor. Başvuru yapmanız gerekiyor. BAFA'nın sayfasından bafa.de, orada bilgiler var. Arabayı aldıktan 12 ay sonra, en geç 1 yıl içinde bu başvuru yapmış olmanız gerekiyor. Yani son ana bırakmayın. Dinleyicimiz sormuş, hibrit araçlar içinde oluyor mu diyor.
2: Yok, sadece ondan hibritte, motor da var. Motorlu araç olmuyor.
1: Hakan yapma. Yapma Hakan.
2: Yani öyle tahmin ediyorum.
1: Çok yüksek olmasa camdan atacağım kendimi harbiden ha. Hibrit araçlarda da oluyor. Dinleyicimizin bir sorusu var, diyor ki bu diyor kullanılmış arabalarda da geçerli mi diyor. Sen sormadan Hakan'la biz bunu çoktan düşündük.
2: Biz bunun muhasebesini yaptık.
1: Sadece yeni araçlarda, sıfır araçlarda. Çünkü düşünsene, Hakan arabayı alır, 6000 euro teşviği alır, bana satar, 6000 ben alırım. Ben de hanımın üzerine yaparım, bir altı da orada yok artık.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
2: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
3: Erbe Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler. Park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbe Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.

0: ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
2: Erbil Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erbil Linde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart Göppingen.
3: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.
4: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
5: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli araç satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
1: Wir tun also mit diesem Förderprogramm etwas für die Umwelt, wir tun etwas für die Autoindustrie, das ist wichtig für alte Arbeitsplätze und für die Haushalte in Deutschland, die sich ohne diese Förderung, die sozial gestaffelt ist, wer wenig Geld verdient, bekommt die meisten Zuschuss, die sich sonst ein Elektroauto nicht leisten können. Wir schaffen damit einen Ausweg aus der fossilen Krise für viele Haushalte. Wir geben Deutschland und der für uns psychologisch und auch wirtschaftlich so wichtigen Autosindustrie einen Schub. Und ich finde, das ist ein starkes psychologisches Signal in der jetzigen Lage.
0: İki çocuklu bir ailenin 6.000 euroluk en yüksek desteği alabilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45.000 euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider teşvikin yılbaşından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek.
1: Das Programm zeigt bereits Wirkung und das bevor das Portal überhaupt online war. Zwischen Januar und April diesen Jahres wurden rund 224.000 reine Elektroautos neu zugelassen. Das ist mit 23,6% fast jeder vierte Neuwagen und das ist ein neuer Rekord im Vergleich zu den bisherigen Jahren.
0: Başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
1: Für mich als Umweltminister ist die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen.
0: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.

0: Berlin Hotel und Anatolia Restaurant, nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Berlin Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
1: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
2: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
3: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
4: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
5: Metropol FM.

0: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.
2: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
3: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
4: Erberlinde Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Bitmedi. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler, park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. Erberlinde Hotel und Anatolia Restaurant. Hauptstraße 30, Stuttgart, Göppingen.
5: Metropol FM. Metropol FM, Hip Hop. Hip Hop şarkı.

0: Şu anda Metropol FM keyif programını dinliyorsunuz. Müziğimizin en sevilen nostaljik şarkıları sizlerle. Takvimler 19 Mayıs 1919'u gösterdiğinde Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında ilerleyen yalnızca bir vapur değildi. O gün Samsun ufuklarında beliren bir milletin sarsılmaz iradesi, tam bağımsızlığa ve milli egemenliğe uzanan en büyük ilk adımdı. 19 Mayıs sadece tarihe düşen bir gün değil, küllerinden doğmaya kararlı bir halkın ilk nefesiydi. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen o seste bugün aldığımız özgür nefes, yarınlara taşıdığımız sönmeyen bir meşale var. Şimdi gelin zamanın ötesine uzanalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, gençliğin sonsuz ışığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine kulak verelim.
1: Büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
0: İşte o gün Samsun'da yakılan bu meşale bugün bizim ellerimizde yükseliyor. Onun doğum günüm dediği 19 Mayıs bizim azmimiz, bizim enerjimiz, bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.

0: Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ailenizin orkestrası Grup Elfida. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm özel etkinliklerinizde Almanya ve Avrupa genelinde her yöreye hitap eden eşsiz sahne performansıyla yanınızda. Hemen arayın. Grup Elfida'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz. Grup Elfida. Müziğin ritmi bizimle.
2: Ateşte ne pişerse onun ustası Sümeyla Grillhouse. Adana Tavuk Türk mutfağının eşsiz grill lezzetleri burada. Çorbalar, mezeler ve zengin balık çeşitleri. Hamsiden çupraya taptaze. Izgaranın kokusuyla hepsi sizi bekliyor. Doğa manzarası eşliğinde Sümeyla Grillhouse. Mönchfeldstraße 70 Stuttgart.
3: RB Lindu Hotel und Anatolia Restaurant. Nefis dünya mutfağı, Türk ızgara çeşitleri, mezeler, tatlılar, serpme kahvaltı. Her konsepte uygun 50 ile 150 kişilik davetler. Park yerleri ve çocuk oynama alanıyla aileler için mükemmel bir mekan. RB Lindu Hotel und Anatolia Restaurant. Bize linde.anatolia Instagram sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
4: Ruhunu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran, Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dahi Restoran.
0: Metropol FM Keyif programı devam ediyor.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

aramazsın.

0: kaptan.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Sen tuttun bak, ben toplum.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.